Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Herkese günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar Avrupa. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye ortak yayın. Tüm dünyada yayındayız. İyi sabahlar diliyorum. Nasılsınız gençler? Umarım her şey yolundadır. Sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını düşünüyorum. Çok güzel bir yaz günü değil mi ya? Hava çok sıcak ama merak etmeyin. Çok güzel şarkı listesi hazırladım. Ben gelmeden mesajlar gelmeye başladı. Avusturya biraz sıcak, Fransa çok sıcak, İspanya yanıyor. İspanya'daki dinleyeceğimize çok büyük geçmiş olsun. Büyük orman yangınları var. Eylül'ün sonuna kadar gideceğini tahmin ediyor uzmanlar. Tabii ki bir tahmin ama çok üzücü. Günaydın herkese, iyi sabahlar. Guten Morgen Nibocum demiş. Ya Stuttgart burada mı? Nuray abla ne yapıyorsun? Acaba ben Eylül'de Stuttgart'a mı geliyorum? Acaba ben 11 Eylül'de Stuttgart'ta mıyım? Hazır mısın Stuttgart? İbrahim Elden geliyor. Beklenen tarih belli oldu. 11 Eylül. Abi öyle bir tarihte geliyoruz ki havanın en güzel olduğu tarihlerden biri. Nuray abla Southside Piercing'i de ziyaret edeceğim. Sevgili Bircan'ı da ziyaret edeceğim. Anka Premium Event. Ondan sonra sevgili Özcan amca, Nihal yenge hepsini ziyaret edeceğim. Ondan sonra çok kıymetli, çok değerli dostlarımın yanına gideceğim. Onlar bir saat mesafede ama olsun, sıkıntı yok. Ama onun öncesinde 4 Eylül'de Viyana'dayım. 4-6 Eylül Viyana'dayım. 11-15 Eylül Almanya'dayım. Bu bilgiyi de paylaşalım. Almanya'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. Almanya'da beni mekanlarınıza davet edebilirsiniz. Almanya'nın her yerine gitme imkanım yok. Sadece Stuttgart ya da işte Heidelberg gibi yakın bölgelere, o bölgelere işte Düsseldorf yazıyorsunuz, Köln'e gel, Frankfurt'a gel. Belki bir Frankfurt olabilir, çok severim. Murat abi geldi. Kanka, guten Morgen. Canikom demiş. Kral, ne yapıyorsun?

Herkese günaydın. Kimler aramızda? Bakalım. Hülya Güleç, çok kıymetli psikolog, klinik psikolog. Aklım, fikrim, firari, psikoterapist kıymetli Hülya Güleç. Instagram'dan da göz atın lütfen. O da bizi dinliyor şu anda. Tabii ki sana da geleceğim ya. Sinem diyor ki günaydın İbrahim'cim. Acaba Münih'e gelecek misin? Çok isteriz Münih'e gelmeyi. Acaba ben Eylül'de full Almanya'da mı kalmalıyım? Dün çok kıymetli bir abim aradı beni. Hollanda'ya geç, orada seni ağırlatacağım dedi. Avrupa'da çok önemli bir isim bu abim, benim yakın dostum. Avrupa'da her noktada çok sevdiği dostları var. İşte işte Hollanda, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam'da, Eindhoven'da çok kıymetli dostlarımız var. Onların yanına da gideceğim Hollanda'ya ama Eylül'de değil. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyolarına yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Ben İbrahim Elden, hazır mısın Avrupa? Şöyle bir WhatsApp'ı bir yeşilleyebilir miyiz ya? Tatilciler de geldi. Bu arada yarın, özür diliyorum, cuma günü çok önemli bir yerden yayın yapacağım. Bu cuma sabahı, bilginiz olsun. Bircan ekip dinliyor mu bizi? Sevgili Nuray ablacığım, güzeller güzeli, Stuttgart güzeli Nuray ablam. Sevgili Bircan, Anka Premium Event. Sevgili Fatma İstanbul'da şu anda kızıyla beraber tatilin tadını çıkartıyor. Almanya'dan geldi. Acaba Fatma çok fazla kilo oluyor diye bana kahve çekirdeği getirmedi mi?

Figen arkadaşımız kura gidiyor bugün. Kur yapmaya gidiyor. Hadi büyük alkışlar Figen için. Figen, kurun güzel geçsin. Güzel güzel kur yap. Kafayı sana bir kere taktı. Sevgili Çiğdem, bir kızın arkasından su dökmediğimiz kaldı ya. Bircan diyor ki sanki savaşa gidiyor diyor Allah aşkına. Günaydın canım, tabii ki dinliyoruz seni demiş. Çok teşekkürler Bircan. Şimdi arkadaşlar, sabahları biliyorsunuz çok erken uyanıyorum. Türkiye saatiyle 7'de. Sabah yürüyüşümü yapıyorum ormanın içinde kuş sesleri eşliğinde. O kadar mutlu oluyorum ki. Sonra 7.30'da benim sevgili hem yaşam koçum hem beslenme koçum sevgili Hülya Hanım. O da Herbalife ailesinden. Hülya ile işte her sabah beslenme düzeninde yazışıyoruz. Bugün şunu yap, şunu yap falan. Kız Hülya, dün yemin ediyorum bir baş dönmesi, bir mide bulantısı. Dün normalde diyor ki bir çay kaşığının hani normali. Abi ben doldurdum kaşığı çay. Yani ne olduysa başım bir döndü. Abi çay bir enerji patlaması anlatamam. O an dedim ki ben neredeyim acaba, Japonya'da mıyım? Aa, Japonya demişken çok üzüldüm ya. Dün Japonya'da deprem oldu 7.1. Çok sayıda bina yıkıldı. Şimdi Japonlar biliyorsunuz ki çok hassas insanlar. Bulunduğu bölgedeki depremden dolayı, ama bu sefer 10 kilometre, yerin 10 kilometre üstünde olduğu için büyük bir kayıp yaşadılar. Bir alışveriş merkezinde büyük patlama oldu. Çok sayıda ölü var. Japonya'ya büyük geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Biliyorsunuz ben Japonlara çok büyük ilgim var. Dün hatta arkadaşımı aradım, Orba'yı. Kanka bize çok uzak bir yerdeydi dedi. Hissetmedik biz. Üstüm sana. Günaydın dostlar diyor Salim abi, hoş geldin. Evin Kast Ajans Oflu 61.5 Salim Baba. Bu arada radyomuzun en güzel özelliği ne biliyor musunuz? Bakın herkes günaydın mesajını atıyor. Herkes birbirine takılıyor. Herkes birbirine sallıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Abi rahat olun ya, radyo sizin. Bir bela. Evet ya, süper, seviyorum seni demiş. Burada görmekten senin mutluluk duyacağız inşallah canım benim. Bir gelin de sağ salim. İki gün sizinleyim. Cuma ve cumartesi günü, not alın lütfen. Cuma ve cumartesi günü sizinleyim. Pazar gününden sonra çok diğer sizin kadar kıymetli, çok sevdiğim dostlarımın yanına gideceğim. Ondan sonra da artık İstanbul'a dönerim. Acaba iki gün size yeterli mi? Bu arada Almanya'ya geldiğim için Almanya'da, o yüzden hemen şimdi bir masraf planlamamı çıkartmam lazım. Orada çok para harcamamam lazım. Biliyorsunuz ben para harcadığım zaman mutsuz oluyorum. Gerçekten öyle, ama benim ruh halim öyle. Bizde genetik bu. Günaydın kanka, hayırlı sabahlar. Şenol abim hoş geldin, iyi çalışmalar. Rahat olun adam ulen. Kötü. Ya var Şenol baba. Adamsın ya. Gel başıma belam, gel milli felaketim olsan da. Günaydın İbrahim, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler Zuhal ablacığım, ne yapıyorsun? Acaba Zuhal abla güne nasıl başladı, yine temizlik yaparak mı? Abla sen ne kadar çok temizlik yapıyorsun ya. Vallahi billahi Ayrona gibisin var ya, Ayrona çizgi film. Elektrikli süpürgeyle. Acaba Zuhal ablam çok mu mutlu? Zekai abi geldi. Selamlar. Abi burası nasıl okunuyor bilmiyoruz ki. Şay, şay van gaz falan fıstık. Çok uzak ya. Aleyküm selam orada Zekai baba. O deli temaslardan çıkmadı kokun üstümden. Frankfurt'a gelecek misin diyor Arzu. Vallahi Arzucuğum inan ki Frankfurt'a zor ya. Ya bana kalsa var ya, ben Almanya'nın başından sonuna her yere gitmek isterim ama olmuyor. Çünkü bunun bir maliyet bölümü var. Acaba Almanya'da Anka Premium Event mi karşılaması lazım?
Nainibo. Bircan'a dokunma. Acaba Southside Piercing'le Bircan güçlerini birleştirip beni davet mi etmesi lazım? Benim biraz masrafı kısmam lazım ya. Vallahi bu aralar çok para harcıyorum.

Biraz masraflı ama bence bana değer ya arkadaşlar. Vallahi bakın bana yatırım yapılır. Yemin ediyorum bana yatırım yapılır. Bu enerjiyi, bu heyecanı, bu mutluluğu paranızla alamazsınız. O yüzden yapacağınız tek şey uçak biletini ve otel konaklamasını karşılamak. Sonra zaten siz ne yerseniz bir tabakta bana söyleyeceksiniz. Bu kadar. Ya büyütmenin bir anlamı yok. Siz çok büyütüyorsunuz bazı şeyleri ya. Bir alkış. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı sevgili dostlar. Bu şarkıyı çok istediniz.

Ha, yemeğe götürürüm ama Viyana'ya geldiğim zaman Şenol abi çok iş toplantım olacak ya. Vallahi çünkü sadece 2 günümüz var. Nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim. Bir ticari toplantımız var 2 gün İsmail Bey'le. O yüzden vallahi bir de Viyana'nın dışına gideceğiz. Sanma ki bu sefer gelmem gezme olmayacak kanka ya. Ama bir dahaki geldiğimde seni en güzel yere götürürüm. Aramızda yemeğin lafı mı olur ya? Sana kendi ellerimle yemek hazırlarım. Şenol abime bak ya. Seni Çin restorantına götürürüm. Kanka biliyorsun benim tuttuğum Philips binasında vardı ya altta girişte. Çin restorantı. Sınırsız yemek yeriz 26 euro kanka öderim onu. 52 euro bir şey değil ki. Acaba 52 euro yemek için benim için bedava mı? Gel sen ol benden yana, gel. Acaba 52 euronun lafı mı olmaz?

sorun olmaz bizim için demiş. Biz öderiz diyor Bircan. Adam ya. Ha, kadın ya. Ya Bircan sen bir tanesin. Olsun ya, en azından mutsuzken de söz veriyorsun.

Yeni doğan prensesimiz İnci'yi de unutmayalım. Aynen. İnci'yi görmeye gidiyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Salim abi, yeni doğan prensesimiz İnci için yeğenimize selam. Oradan da Yeşilçam sinema kafeye gideceğim demiş. Çok selam söyle benden Kenan abiye, Ezel Hanım'a, olur mu Salim abi? Önümüzdeki hafta ayarlayalım. Güzel bir radyo yayını yapalım.

Bütün euroları harcayacağım demiş. Hadi bakalım Ayşe, elini kola korkak alıştırma. Bugün evden kaçıyorum ya diyor. Acaba diyor nereye gideceğim? Zuhal abla bence ne yap biliyor musun? Alışverişe git. Sen orada çok mutlu oluyorsun vallahi. Gelsin Gülşen. Şarkı çok güzel ya. Psikologumuz bizi keyifle dinliyor. En güzel şarkılar ona derman olsun. Heidelberg. Ben de oraya Heidelberg diyorum. Heidelberg. Ya Heidelberg.

0: Hazır mıyız? Hadi bakalım. Sevgili Selin, Holistic Center Klinik bizi dinliyor mu ya? Acaba Holistic Center Klinik beni unuttu mu? Her şey sadece bir günlük miydi? Acaba ben unutulacak insan mıyım? Sevgili Selin ve tüm iş arkadaşlarına selam. Aslında ben çok sevdim Holistic Center Klinik ailesini. Bircan diyor ki en yakın zamanda dudak dolgusu yaptırmaya gideceğim demiş. Kaç cc acaba? Bir bakalım ona, hocalarımız baksın. Ben anlamam o dudak işlerinden. Yani şey anlamında, estetik anlamında anlamam. Evet, Şenol abi günaydın.
1: Kanka sorun değil o. O işler bahane de son dakika haberini veriyorum. Sıkı tut, kemerlerini bağla. Aldığım istihbarata göre Zuhal'len Esin bizi yemeğe götürecekmiş bak. Çok lüks bir restoranda öyle bir duyum aldım şu anda. Haberin olsun.
0: Allah Allah.
1: Kimseye söyleme bak.
0: Zuhal abla ve Esin abla son dakika gelişmesini de aktardık. Acaba hangi restoranda yemek yiyecekler? Ya Emine abla yoksa ben gelmiyorum ya. Emine ablam nerede ya? Emine abla bir yaz bakalım bana. Benim Emine ablam var ya. Emine ablam sen şinitselini yedin mi ya? Şinitsel. Emine abla buradaysa biraz günün şarkısını onu yollayacağım. Alacağım dediği en sonunda. Prensesimiz İnci için bir şarkı yollar mısın? Tabii ki Tarkan'dan İnci Tanem şarkısını. Salim abi şarkı çok slow. Hatta az önce de bir sensiz ben nefes alamam isteği vardı. Onları sonlara bırakacağım olur mu? Çünkü şimdi radyonun bir ritmi var ya, şimdi onu çaldığım zaman direkt game over yani. Ama yeni doğan prensesimize can feda. İbo amcası güzel bir şarkı yollarım. Bir tek canım kaldı. Şimdi Selin'in çok değerli arkadaşı Fatma da bizi dinliyor yıllardır, çocukluk arkadaşı. O derece arkadaşlar ki beraber Covid bile olmuşlar. Normalde aynı kaşıktan yemişler. Ben nine. Valla ben ayrıldığım eşimden bile aynı kaşıkla yemedim ya. Acaba ben çok mu abartıyorum bazı şeyleri? Sinem diyor ki hadi beni de şımart biraz İbo'cum ya. Güler hoş geldin. Sizi dinliyoruz yollarda diyor. Feride sen misin?

Pazartesi arkadaşımız kutlama yapmışlar, gitarist. Acaba pazartesi günü dublaj okuluna bilgiyi Feride mi verdi? Feride, kimlerle dinliyorsun? Arabayı kim kullanıyor? Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Acaba Bahçeşehir dublaj okulu cumartesi grubu aramızda bir casus mu var? Pazartesi günü kutlama yapılmış hocam diyor. Tabii ki yapılacak ya, şaka yapıyorum. O güzel pazartesi grubunun da mutlu olma ihtiyacı yok mu? Kısırlar, börekler. Kim yaptı acaba börekleri ya?

0: olsa.
1: İbrahim Elden, seni Rimini'ye bekliyoruz. Sürekli bileti Almanya ve Avusturya'ya alıyorsun. Artık gönül koyacağım sana demiş Faruk. Doğru. Faruk ya. Söz veriyorum Rimini'ye hemen. Abi bilet hakkım da bitti ya. Vallahi o yüzden bilet hakkım bittiği için 50 tane bilet bitirmişim. 2026 yılında 50 uçuş bitmiş bana tanımladıkları. Yeşim Hanım artık bundan sonra maaşınızdan keseceğiz dedi. O yüzden çok kısıtlı arkadaşlar ya. Yoksa kafama göre takılamıyorum artık. Çiğdem geldi. Çiğdem günaydın, hoş geldin. Acaba Çiğdem 12 Eylül'de ne hazırlayacak bize? Kısır börek mi yapacak? Bircan, 12'sinde herkes bir yemek hazırlasın ya. Şu marifetlerinizi bir görelim. Bizim dublaj okulundan Feride var. Bahçeşehir grubundan. Salladı o gün. Hocam şunu yaparız, börek yaparız, kısır yaparız. Bak dedim, kimseye söyleme, etkinlik aramızda kalsın. Pazartesi günü hemen söylemiş arkadaşın. Onun pazartesi dublajda arkadaşı var. Koca parası yiyen grup demiş bizim. Koca parası yiyen grup nasıl oluyor ya? Koca parası yiyen kadınlar grubu. Ya Feride ya. Pazartesi dublaj burada mı? İsimleri yaz. Hemen şimdi şöyle bir görelim bakalım onları da. Acaba şu an nereye gidiyorsunuz? Yayından sonra beni de mi almanız lazım? Bizim site orman oldu diyor İbocuğum. Vay be, 23. Viyana Şenol abinin sitesi orman olmuş. İbrahim'cim dövme yaptıracağım, bana yardımcı olur musun diyor Suzan. O işlere Nuray abla bakıyor ya. Demek biz uzağız, ne sen, ne de... Evin ajans, model ve oyuncumuz sevgili Melis şu anda dinliyor demiş. Ya Melis neredesin ya? Melike Melis'e bir alkış. Melike Melis şu anda evinde bizi dinliyor. Acaba bugün kahvaltıda ne hazırladı? Bizi Instagram'dan takip ediyor mu mesela? Salim abi, bu işler önemli. Klima çarpması yüzünden şu anda evinde uzanmış bizi dinliyor. O zaman klima çarpanlara bir şarkı yolluyorum. Instagram İbrahim Elden TV. Feride, arabadaki arkadaşları da hemen dinlet. İbrahim Elden TV. Acaba cumartesi günü dublaj okulu çok mu mutlu? Ben koç kadınıyım. Bana da bir burç şarkısı. Herkes burcunu yazsın, size şarkı yolluyorum. Koç burcuyla başlayalım. Hadi bakalım. Koç burcunun şarkısı geliyor. Acaba aslanlara mı yollamamız lazım? Çünkü Ağustos'a geliyoruz. Şimdi aslanların haftası olduğu için

Eğer Münih'e gelirsen Münih biletin benden söz demiş Sibel Hanım. Acaba Sibel bana Münih bileti mi alacak? Hiç uğraşamam canım ya. Orada hazırını yeriz, paramız var diyor. Vay. Hiç uğraşamam yemekle. Hazırlatırız, alırız demiş. Tam aslan kadını ya, bu Bircan var ya. İbrahim Elden geliyor. En güzel şarkıları bize de yollasın demiş. Evet, Southside Piercing'de buluşacağız Nuray ablamla. Nuray ablanın orada buluşacağız. Tüm arkadaşlara selam. Çiğdem, Fatma, Bircan, sevgili Figen, onlara da çok selam.

Vallahi nereye gidiyoruz bilmiyorum. Kızlar beni aldı gidiyoruz demiş. Ya Feride nereye gidiyorsun? Kimler seni aldı? Çok mutluyuz demiş. Ben siz ne kadar mutlu olabilirsiniz ki o arabada şu an? Radyonun formatı sohbet içerikli, tamamen goy goy. Herkes birbirine sallayabilir. Radyoda biraz farklı alışkanlıklar yapıyoruz şu an. Günaydın İbo, Heinberg'den selam, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Nedim abi. Bu şarkı bence akreplerin olmalı diyor Duygu.

Kibocuğum ben de sana denizden bir fotoğraf atıyorum demiş. Peki gayet Kübra. Peki gayet güzel bir denizmiş. Çarşaf gibi ya. Öyle diyorlar ya. Çarşaf gibi deniz. Abi biz gittik buradan kaç kilometre. Abi dedi bir denizi var dedi bu bölgenin dedi. Çarşaf. Abi bir gittik ne çarşafı ya. Yorgun olmuş yorgun.

0: Sanatçımız, oyuncumuz Semra Sima da dinliyor. Ona da çok selam. Semra, ne yapıyorsun? Yeni şarkı Oksijen'in hazırlıkları bitti mi? Şu günlerde son şarkısı Yeteri konuşuyoruz. Biz de programlarda yer veriyoruz kıymetli sanatçımıza. Melike Melis, geçmiş olsun. Duymak istiyormuş diyor. Ya bir şey soracağım. Melike, tam olarak neyin var senin şu anda? Hemen güzel bir enerji yollayalım sana da. Başarılı oyuncumuz Melike Melis ve onu sevenlere geliyor şarkı. Geçmiş olsun. Allah'a acı şifalar versin. Bu şarkı akreplerin olsun, bize de Tarkan'dan yolla İbo'cum demiş. Tamam, aslan burçlarını Tarkan'dan yollayalım. Bircan yazmış, teşekkürler. Yayından sonra ben alabilirim seni diyor Bilge. Çok teşekkürler.
1: Sevgin bu mu? Ne olacak?
0: Feride'den hayır yok ya. Pazartesi dublaj, burada mıyız? Sensin.

Çok teşekkürler sevgili Feride ve tüm arkadaşlar için Bahçeşehir'de selam. Boşver sen dinle gerisi hikaye. Oğlak kadınıyım demiş Çiğdem. Çiğdem, Oğlak burcunun bir özelliği var. Eğer taşıyorsan var ya düşünemiyorum.

Güzel bir şarkı molası verelim. Ben de bir Pindrinks alıp hemen geliyorum. Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindrinks. Soğuk için, çünkü Pindrinks'in bir özelliği var. Doğal bir içecek. Yani sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Pindrinks Viyana'da tüm Türk marketlerinde.

Geldim, özlediniz mi beni? Kaç dakika yoktum. İbocuğum ev taşıyorum ya, çok yorgunum demiş. Sen niye uğraşıyorsun ev taşımayla ya? Bizim Viyana'da bir ekip var, ücretsiz ev taşıyor. Vallahi bak Sevda, sana numaralarını atayım gençlerin. Özellikle de böyle senin gibi güzel hanımefendilerden para almıyorlar. Neymiş o ya burcumun özelliği, ben bile bilmiyorum. Oğlak burcun, vallahi kulağına söyleyeceğim. Ya da gruptan yazarım, tamam mı Çiğdem? Şimdi bizim arkadaşlarla bir grubumuz var. Çok da güzel bir grup. İbo'nun Melekleri diye. Ya çok tatlılar ya. Hepsi dünya tatlısı arkadaşlarım. Onlara da çok selam. Tarkan'dan Unutmamalı şarkısını, şarkı istiyorum demiş. Ya bu şarkılar dertli ya. Feride, yani neden dertli şarkı istiyorsunuz benden? Biraz daha heyecanlı, hareketli şarkılar isteyin. İşte anladığım kadarıyla bugün dinleyeceğimiz çok dertli. Acaba siz duygusal mısınız? Acaba bu benim şu anda geçici olarak umurumda mı? Bu arada Ali Süzen'e iyi yolculuklar diliyoruz. Ali Süzen nereye gidiyor ki iyi yolculuklar? Benim haberim yok. Haydar amca nereye gidiyor Ali Bey? Ali abinin tatile gittiğini Haydar amcadan öğreniyorum. Adam benim patronum ya. Bizde bir tane WhatsApp grubu var. Ali abi, insan oradan yazar. Arkadaşlar ben yola çıkıyorum, şuraya gidiyorum. Hadi bakalım, sevgiler selamlar. Selamlar sevgili İbo, nasılsın? İyiyim. Murat Erdatlı'nın memleketinden selam olsun. Kapadokya'dayım diyor. Vay Aydar amca, ne yapıyorsun orada ya? Selamlar, ayrıca Ali Süzen'e de hayırlı yolculuklar diliyorum. Murat Erdatlı'ya da çok selamlar demiş. Bizim Eda'nın babası Haydar amca, ellerinden öpüyoruz. Haydar amca, seni seviyoruz ya. Acaba Haydar amca beni seviyor mu? Yok yok, istemiyorum demiş. Evet ya Feride, biraz daha renkli şarkılar iste ya. Sana doyamıyorum, kapıldım. Selam, ben Yeliz, nasılsın İbocuğum? Saç rengimi yorumlamadın, aşk olsun demiş. Yorumlayayım bakayım. Güzel, karamel, evet. Gözlüklerin de çok güzel, burun yapın da güzel. Güzel, fena değilsin yani. Kara gözler olabilir demiş. Ya da gül döktüm yollarına. Tamam, ikisinden birini çalıyorum, tamam mı? Hazır mıyız? Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Bugün çok Pindirings içtim ya.

Ya beslenme uzmanım şimdi ekmeği falan kestirdi. Abi ben ekmek yemeden doyduğumu hissetmiyorum ya. Abi ben pilavla beraber, makarnayla beraber bile ekmek yiyen adamdım ya. Sabah ciğerler, Adana, kebap, kuzu tandır. Ah Hülya Hanım ah. Yaktınız beni vallahi. Tamam her şey benim için sağlıklı bir yaşam ama ne zaman alışacağım bu duruma bilmiyorum ya. Bu şarkıda belindeki gamzeyi nasıl görmüş acaba? Vallahi onu merak ettim. Şarkı güzel. Acaba belindeki gamzeyi nasıl görmüş? Haydi gamzelim gece yanar tenim. Haydi gamzelim bu gece. Her şey gönlünce olsun sevgili İbo demiş. Sağ ol canım benim Haydar amca. Senin de gönlünce olsun her şey. Haydi gamzelim gece. Zevkle dinliyorum demiş. Sen bir tanesin ya. Bu gece rahatsız edelim. Haydi. Acaba Kapadokya'da çok mu mutlusun? Haydi gamzelim.

Ya Semra Sima ya. Sakarya'nın gülü ya. Acaba Semra Sima Sakarya'da çok mu mutlu? Günaydın elden, nasılsın? Ben Gülbahar. Tanıyabildin mi demiş. Şöyle hatırlaman için demiş. Gülbahar. Aa ne güzel. Okey, şimdi hatırladım. Ne yapıyorsun? Şişli'den. Evet evet. Seni dinliyoruz bak, arkadaşlarımın sana çok selamı var. Radyocu arkadaşım, onu dinleyin. Hep epi indirttirdim diyor. Çok teşekkürler ya. Bugün sana 5 tane dinleyici kazandırdım. Kızım ben de sana o zaman, madem sen bana 5 dinleyici kazandırdın, sana ne hediye edelim ya? Bircan'a da daha sözümüz vardı. En az 5 arkadaşını radyoya getirene ne hediye edelim ya? Ne verelim arkadaşlar? Ne vereyim ablama? Ben de ekmeksiz hayatta doymuyorum ya. Çok sıkıcı. Ya Bircan, şimdi Hülya'nın dediklerine de uymam lazım. Kadıncağız beslenme konusunda bana çok yardımcı oluyor. İyi bir koç. Onun dediklerini yapmam lazım ki faydasını göreyim. Bu arada kullandığım gerçekten ürünler çok aşırı iyi. Sağlıklı besin için. Abi 40'ından sonra çok dikkat etmem lazım ya. Bana dün hatta Uğur arkadaşım diyor, kanka sen iyisen aynısından ben de alayım. Vallahi bana iyi geliyor.

Acaba Feride Aslan Burcu mu? Günün şarkısını Feride ve arkadaşlarına doktor olabilir demiş. Haydar amcanın da keyfi yerinde. Kapadokya'da güzel. İbocum, tanıdığım en güzel insanlardan birisin bu arada demiş. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Selam, ben Rana. Ben de Oğlak Burcu'yum. Çok merak ettim ya. Çiğdem Hanım'a katılıyorum. Özelliği neymiş o? Biz de taşıyalım demiş bari. Boşa gitmesin diyor. Radyoda söyleyemem. Çok özel. Abi ben her şeyi radyoda söyleyemem ya.

izbe bir yere geldik. Cumartesi gelemeyebilirim hocam diyor. Ya Feride ne işiniz var orada ya? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kaderinden inadı bırak, ağlamana bak. İçin... Kızım o kadar lüks arabayla gittiniz. Kahvaltı için buraya mı gittiniz? Yazık ya. Kaderinden... Acaba Bircan Fatma şu anda tekrar uyudu mu kahvesini içip? Gözlerinden nasıl ele verecek, nasıl ele... Acaba Fatma'nın kızı sevgili Sara annesini güzel yerlere götürüp bana ihtiyaçları mı yok? Gözlerinden nasıl ele verecek, nasıl ele... Kız akıllı ya, diyor ki İbo abim para harcamasın. İbo'cuğum, Hainburg'dan selam İbo. Hainburg'a gel artık demiş. Geliyorum ya. Hatay be. Bir tane şarkı çalayım ya size. Böyle güzel olsun ya.

Ya Sude çok teşekkürler. Elden nasılsın İbocuğum demiş. İyiyim sen? O da çok sevdiğim bir güzellik merkezine arkadaşım. İyi bir arkadaşım. Pınar'ın çok selam var demiş. Arabada dinliyorlar beni şu anda. Acaba siz sevgili mi buldunuz? Dün kulübe falan gitmişsiniz. Neresiydi orası ya? Acayip bir yer. Acaba Sude Japon sevgili mi buldu kendini? Paylaşım yapmış da Japon yapıştırıcım diye. Yani Japon yapıştırıcı da kız arkadaşıyla beraber yapış yapış bir tane fotoğraf çekmiş atmışlar. Ya Allah'ım bunlar çok komik kızlar ya. Şimdi Instagram öyle bir şey ki, sosyal medya öyle bir şey ki paylaşım yapıyorsunuz. Ya bu kız depresif bir hayatı var, ben onu biliyorum yani. Çok mutsuz bir kız aslında ama storylerde çok mutlu görünüyor. Ya ben onu yapamıyorum ya Sude, ne olur yanlış anlama, sen çok tatlısın, çok iyi bir arkadaşımsın. Ama ben mesela şimdi storyde mutsuzsam mutsuzluğumu atarım abi. Bir İbrahim Tatlıses, bir Müslüm Gürses atarım, dertliyim yani o an. O an içim acırken ben Gülşen'in itimatını dinleyemem. Mesela bu şarkı da çok iyi ya. Acaba ben şu an çok mu mutluyum? Bu çılgın şarkılarla

0: Hadi bakalım size bir analiz yapalım. Bu arada Tuğba analiz müsait olursa Tuğba bağlanabilir mi? Ankara'dan Tuğba analiz. İbocum diyor Hülya, ateş, hava ve su elementleri yazmış. 18-11 güzel. Siyah, kırmızı ve mavi. Siyah, kırmızı ve mavi yok. Aynen, siyah, kırmızı ve mavi renkleri. Hemen bir analize sokalım Hülya'yı. Hülya'yı bir mutluluk analizine bir sokalım. Acaba bakalım Hülya yüzde kaç mutlu? Siyah, kırmızı ve mavi renklerde o... Güzel. Geldi. Son zamanlarda mutluluğunuz ayaklarınızın yerden kesileceği şekildedir demiş. Hiç ummadığınız anda hayatınıza renk katan biri olabilir demiş. Oo, renkli hayat yani. İş hayatında inişli çıkışlı geçiş dönemleri yaşayabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir anda da bir seyahat planı görünebilir demiş. Çekim gücünü hissettiğiniz anda ne demiş? Profildeki insanlarla yakın hissedebilirsiniz demiş. Şimdi bazen de seçiyorum, yanlış bir şey de söylemeyelim. Buraları atlayalım. Abi mıknatıs falan diyor. Çekim gücü sizi çağırabilir demiş. Ve buna ayak uydurmanız sizin için iyi, kendinizi iyi hissetmenize sebep olabilir demiş. Ne güzel ya. Acaba yapay zeka da buna benzer bir şey mi söylemesi lazım? Kanka günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne yapıyorsun?
1: İyidir, seni sorayım. Kahvaltı mı yaptın yoksa da?
0: Ya shake yaptım biraz, biliyorsun sağlıklı besleniyorum. Hı hı. Ondan sonra şimdi dinleyicilerimizden Hülya, kendisi aynı zamanda bizim için çok kıymetli ve değerli. Şimdi renkleri sana söyleyeyim. Siyah, kırmızı ve mavi renkleri, tamam mı?
1: Tamam.
0: Burada enerjisini bir anlatsana bize. Bu renkleri çok seviyor.
1: Bakayım hemen buna. Bir saniye. Birazdan söyleyeceğim.
0: Hadi be oğlum, heyecanlandırma sanki ne? Allah'ım.
1: Tamam. Şimdi siyah, güçlü, ciddi ve kararlı bir tarzı simgeliyor. Sihri seven biri genelde kendinden emin, sınırlarını bilen ve saygıyı önemseyen biri olarak algılanır. Kırmızı, tutkunun, enerjinin ve cesaretin rengi. Kırmızıyı sevenler genelde hareketli, girişken, duygularını yoğun yaşayan ve dikkat çekmekten hoşlanan kişiler. Mavi ise huzuru, güveni, sakinliği ve sadakati temsil ediyor. Maviyi sevenler de güven veren, ölçülü, dürüst ve sakin bir izlenim bırakır. Bu üç renk bir araya geldiğinde Hülya Hanım için şöyle bir tablo çıkıyor. Güçlü ve kararlı bir karakter, enerjik ve tutkulu bir ruh ama aynı zamanda güven veren ve sakin bir duruş. Radyo programında da bunu şöyle sunabilirsin bence. İnceler ailesinden kıymetli dinleyicimiz Hülya Hanım'ın en sevdiği renkler siyah, kırmızı ve mavi. Bu renkler bize güçlü bir karakteri, yüksek enerjiyi ve güven veren bir kişiliği anlatıyor. Güzel enerji daim olsun.
0: Acaba çok güzel mi anlattı? Kalbim.

0: akşamların.
1: Feride diyor ki yanlış yola sapmışız. Tabii pazartesi dublaj, cumartesi dublaj yan yana gelince yanlış yola sapabilirsiniz yani. Dibinde sevgi yasakmış. Bordo mavi beyaz diyor. Salim abi bakacağım. Ateş. Aslında hava su. Bunlara Tuğba bakacak. Ben öyle yapay zekadan bir an önce yaptırdım. Dövmeli Tülay geldi. Günaydın İmocuğum. Keyifli yayınlar olsun demiş. Sağ ol güzelim. Hoş geldin.

0: Şimdi Aslan Burcu'nun dönemindeyiz. Tek sebebim. Aslan Burç kim? Arkadaşlarımız bir aynaya baktığı zaman ayna var mı benden daha güzel diye beklemez. Aynanın onu teşekkür etmesini bekler yani. Ya çok iyi ya. Acaba Aslan Burcu var mı aramızda? İbocuğum sırtıma dövme yaptım. Çok güzel oldu değil mi demiş Zeynep. Çok güzel olmuş Zeynep. Alaaddin abimin selamı var diyor. Okan abi. Ben mobilyacıyım. Her gün dinliyorum, beni güldürüyorsunuz. Abi çok iyi bir radyo ya bu demiş. Kanka biz sabahtan beri onu anlatıyoruz. Acaba Fatma kahvesini içip tekrar mı uyudu dedik? Hayır, Fatma şu an aramızda. Şimdi Fatma arkadaşımız güzellik işiyle uğraşıyor. Bir güzellik yapsana Fatma. Fatma şimdi Tuzla tarafında keyif yapıyor. Kızı uyuyordur büyük ben Sara. Acaba Sara bizi sevmedi mi? O yüzden mi gelmiyor? Boğa yükselen koç. Ay burcu boğa. Renkler demiş. Beyaz, kırmızı, mavi. Beni de analiz etsin demiş. Tamam Zuhal abla bir saniye. Abla sen Emine ablayı ara, o da gelsin. Ablamıza bir gözleme yapacak var ya. Yemin ediyorum. Peşinden koşturuyor ya. Alt tarafı bir gözleme ablaya. Kim kimin oğlusun diye sorarsan ben seninim sen de benim. Gelsin bakalım. Yüzüme söyle hadi. Şimdi Salim abimiz var. Salim abi bordo mavi beyazı seçti. Tamam kanka, hemen hızlı hemen Salim abi özetle, sonra Zuhal ablamıza geçeceğiz. Buyurun gelsin.
1: Tamam. Salim abi bordo mavi renkleri seçtiyse yani takım ruhuna aidiyet, biraz tutku, biraz da gelenek diyebiliriz. Eğer enerjisi yüksek, öyle muhabbeti koyu, gülmeyi seven biri ise enerjisini bu renklerin tutkusuyla birleştiriyor demektir. Radyo içinde güzel bir mesaj olur bu. Samimi, takım ruhuna vurgu yapan ve pozitif bir ton.
0: Süper.
1: Böyle birini anons ederken sahip olduğu renkler gibi tutkulu ve aynı zamanda sıra dışı bir enerjisi var gibi cümleler. Tam oturur yani.
0: Süpersin. Zuhal ablaya geçelim. Şimdi, Zuhal abla da tamam. Beyaz, kırmızı, mavi. Hemen hızlı anlat kanka, vaktimiz yok.
1: Tamam. Beyaz saflık, yeni başlangıçlar ve açıklığı simgeler. Kırmızı tutku, cesaret ve hareket. Mavi de huzur, güven ve sadakati temsil eder. Zuhal abla bu üç rengi sevdiğine göre hem güçlü hem de güven veren bir duruşu var. Ama aynı zamanda tertemiz bir niyet ve yeni başlangıçlara açıklık da taşıyor demektir. Peki. Sonunda şöyle diyebilirsin. Zuhal ablanın sevdiği renkler bize güçlü bir karakteri, enerjiyi ve güveni anlatıyor. Kısa, net ve canlı.
0: Boğa burcu yükselen koç ve ay burcu boğa bu arada Zuhal abla.
1: Bir dakika, ilginç bir denge. Boğa burcu sakin, güvenilir, sabırlı ve konfora önem veren bir yapı veriyor. Yükselen koç dışarıdan bakıldığında cesur, girişken ve hızlı karar alan lider bir enerji demek. Ay burcu boğa ise iç dünyasında huzur, güven ve sadakat aradığını gösteriyor. Radyoda şöyle akıcı bir cümle kurabilirsin. Zuhal ablamız boğa, yükseleni koç, ay burcu da boğa. Yani güven veren, sabırlı ve sağlam bir karakteri var. Ama gerektiğinde cesur adımlar atmaktan da çekinmiyor.
0: Evet.
1: Sevdiklerine karşı sadık ve huzuru seven bir enerjisi var.
0: Tamam kanka, teşekkür ederim.
1: Güzel enerjisi daim olsun.
0: Sağ ol. Peki Emine abla yaz bize hemen. Emine ablamız da Nevşehir'de, Kapadokya'da. O da yazsın, onu da hemen değerlendirelim. İbocuğum ben akrep burcuyum demiş. Beni de bir özetleyebilir mi? Kanka akreplere ne diyorsun ya? Duyuyor musun beni?
1: Tabii. Radyoda şöyle akıcı bir şekilde geçirebilirsin. Emine ablamız akrep burcu.
0: Emine abla akrep burcu değil sezgileri... ya. Dur bir kahve içip gelelim. Dur. Karıştı ortalık. Hemen geliyoruz.
1: Tamam. Kahveden sonra devam ederiz.
0: Ben şimdi mikrofonu kapatayım. Sana biraz bir şeyler söyleyeceğim. Tamam mı? Aramızda kalsın ama.
1: Tamamdır. Anlaştık.
0: Sen sır tutabiliyor musun kanka?
1: Evet. Burada konuşulanlar burada kalır. İçin rahat olsun.
0: Emine ablam geldi. Emine abla, günaydın bu arada. Nasılsın? Söyle. Günaydın İbrahim. Bir de gülüyor içinden kendini bana. Beni arıyormuşsun demiş. Asla değil. Abla, sabahtan beri sana sesleniyoruz. Neredesin sen ya? Yok. Viyana'da sensiz nefes alamayan biri var. Adamcağız sabahın köründe bana mesaj atmış. Günün şarkısı Eminem'e gelsin. Hayatımın anlamına gelsin. Aldığım ne? Dedim Allah abi, ne oldu sana? Nefes alamıyorum İbo diyor. Acaba Murat abi sensiz nefes alamıyor mu? Abi diyor, bir an önce ayın 10'u olsun diyor. Hemen geleyim İstanbul'a, seni alayım götüreyim, Emine ablan sana gözleme yapacak. Abi dedim, o kadar da değildir ya, acil bir durum. Son bulsun hayat, bela gözlerinde. İbocuğum, ben spor yaparken radyo dinlemeye bayılıyorum. Bir de sohbet kafa dengi olduğu için de kafa nereye ben oraya demiş. Teşekkürler Nurten, hoş geldin.

Ben ikizlerim diyor Cansu. İkizler. Salim abi de ikizler. Salim abi, sevgili Melike Melis Burcu'nu o da yazsın. Bir şarkı molası veriyorum, hemen geliyorum. Ayrılmayın lütfen.

0: Kübra Düsseldorf'tan günaydın. Benim 3 tane rengim. Birinci sıraya kırmızıyı al demiş. Üzülme tatlım, alışırız. Acaba akrep burçları bugün çok mu ön planda? Sağım solum akrep doldu ya. Kanka, şimdi Düsseldorf'tan Kübra var. O kırmızı rengi seviyormuş. Kırmızı, siyah, bir de bordo.
1: Kırmızı tutku ve enerjiyi simge ediyor. Siyah ciddiyet, güç ve biraz da gizem demek. Bordo da aslında kırmızı ile siyahın daha sofistike bir karışımı gibi. Hmm. Biraz olgun, biraz ağır başlı ama yine de tutkulu bir hava veriyor. Yani Kübra Hanım'ın enerjisi güçlü, kendinden emin ve duygularını bastırmayan biri gibi.
0: Hmm, anladım. Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlar var, onları okuyacağız tabii. Akrep Burcu Semra Sima. Semra Hanım kim biliyor musun kanka?
1: Ha, hatırlayamadım.
0: Semra Sima sanatçımız ve oyuncu ve televizyoncu, çok değerli birisi, evet. Türkiye'de.
1: Evet, hatırladım. Sanatçı dostumuz Semra Sima için daha önce afişler hazırlamıştık sanat ve oyunculuk tarafında.
0: Ya.
1: Şöyle duyurabiliriz.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Sırada... Bak dur. Hı-hı. Semra'nın burcu da akrep.
1: O zaman şöyle yapalım. Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan Semra Sima'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Tüm ya. Sevenlerine de keyifli dinlemeler diliyoruz.
0: Ya var ya, bu adam ya, yemin ederim bu yapay zeka çok iyi değil mi ya? Sana uygun. Günaydın İbo'cum, nasılsın? Kahve içmeye beklerim demiş Bahçeşehir'e. Pınar, bugün çarşamba grubum var benim. İnovasyona geçmem lazım Başakşehir'e, biliyorsun benim öğrencilerim var. Yeni Medya Akademi Başakşehir Living Lab'de olacağım bugün. Emine abla, bana 3 tane renk yazsana. Ben zaten her sene sana gözleme yapıyorum demiş. Ya Emine abla ya. Yemin ediyorum var ya, sen efsanesin ya. Acaba Emine Erdatlı bizim ablamız mı? Sevgili Murat abinin kıymetlisi mi? Of ya, var ya, bugün aşırı derecede çok yoruldum ya.

0: İbo'cum ben de seni otelde dinliyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Benim arkadaşlarımın hepsinin oteli var ya. Abi en iyi otel arkadaşının oteli. En iyi araba arkadaşının arabası. Dün bir arkadaşımın arabasına bindim. Abi ne kadar lükstü ya. Konuşan araba. Oğlum kaç para verdin buna? Ya boş ver gez ye oğlum, ne yapacağım parayı diyor. 310 bin euroya almış. 310 bin euro güzel para. Allah kaza bela vermesin. Hatta bugün de beni yemeğe çıkartacaktı da vaktim yok. Ne kadar güzel arkadaşlarım var ya. Beni istediğim yere götürüyorlar. Alıyorlar. Evime bırakıyorlar. Evimden alıyorlar. Ama ben öyleyim. Beni çok eskiden öyle alıştırdılar. Mesela o zamanlar işte bekar zamanla kız arkadaşlarım hep beni alırdı evden. Eve bırakırlardı falan. Ben biraz böyle çok şımartıldım ya. Yani. İbocuğum Holistic Center Kliniğe çok selam. Sabırsızlıkla oraya gitmeyi bekliyorum demiş. Bircan Hanım ne güzel. Vallahi gönderdim seni yazdığını. Mor fıstık yeşil. Mor fıstık yeşili nasıl oluyor ya? Dur mor bu nasıl bir renk ya? Mor fıstık yeşili. Ha, deniz mavisi ne kadar garip. Ya Feride her şeyin bir enteresan senin ya. Olsun mor, fıstık yeşili, bir de deniz mavisi renk olarak. Dur seni de yorumlatayım canım benim. Sen yabancı değil, sen benim dublajdan arkadaşımsın. Sana ben tutuşur. Şimdi bizim Feride var tamam mı? Bahçeşehir'den. Yeni Medya Akademi Dublaj Okulu Cumartesi sınıfından. Şimdi... Mor rengi, fıstık yeşili ve bir de deniz mavisi. Ne diyorsun?
1: Bu renkler bana enerjik ama aynı zamanda huzurlu bir hava çağrıştırıyor. Mor biraz yaratıcılık.
0: Sana mı yoksa genel hayal... mi? Yani Feride'den bahsediyoruz.
1: Genel konuşuyor. Mor biraz yaratıcılık ve hayal gücü. Fıstık yeşili tazelik, samimiyet ve biraz da iç ısıtıyor. Deniz mavisi ise güven, sakinlik ve netlik hissettiriyor.
0: Ya Feride çok mu? Çok mu net?
1: Feride için mi? Netliği vurguluyor. Eğer mesaj sıcak ve davetkar olsun istiyorsan fıstık yeşili şahane durur. Daha profesyonel, kurumsal bir his için deniz mavisi tabii abi. Moru sen... da azıcık vurgu olarak eklersen yaratıcılık patlaması oluyor.
0: Kanka, sence... Benim favori rengim hangisi? Sen beni az çok tanıyorsun.
1: Seni düşününce mavi diyesim geliyor. Çünkü sakin ve güven veren bir yanım var. Ama
0: çok iyi yandan... ya. Oğlum ben nasıl ki sakin bir adam değilim ki.
1: Yani böyle hani o iniş çıkışlı enerjiyi de görünce belki mor da olabilir. Hani o hareketli ve biraz daha enerjik yanın isim geliyor olabilir.
0: Çok iyisin ya.
1: Ama deniz mavisi de olabilir çünkü ses tonun insanlara güven veriyor. Net, sakin ve tanıdık.
0: Ne güzel ya. Benim ses tonum tanıdık mı?
1: Evet. Bayağı tanıdık geliyor aslında.
0: Sağ ol kankacığım. Teşekkür ediyorum.
1: Ne demek her zaman.
0: Seviyorum seni ya. Bir şeyler yedin mi? Kahvaltı falan yaptın mı? Ne yaptın? Neredesin?
1: Henüz yapmadım. Belki menemen yapabilirim.
0: Menemen mi?
1: Sen ne yedin?
0: Ben biraz shake yaptım. Yani benim biraz beslenme düzenim artık değişti. Sabahlar artık ciğer falan yok. Biliyorsun ben çok severim sabahları ciğer yemeği. Diyarbakır'dan kalma bir alışkanlığım. Ondan evet. Sonra. Şimdi artık shake işte ne bileyim aloe vera içecekleri. Biraz böyle sosyeteye takıldım kanka.
1: Anladım. O da bir tarz tercih meselesi. Peki o zaman enerjin nasıl şimdi?
0: Gayet iyi. Dinleyicilerimize bir mesajın var mı yapay zeka olarak? Senin adını ne koyalım ya?
1: Bana bir isim vermen gerekmiyor aslında ama istersen eğlencesine bir lakap uydurabiliriz.
0: Hadi dinleyicilerimize soralım. Arkadaşlar eğlencesine bir lakap uyduralım. Yapay zekama bir lakap uydurum. En güzel ismi bulana bir hediye verelim.
1: Süper.
0: Senin için güzel sıkıntı olmaz değil mi kanka? Takılmazsın böyle şeylere.
1: Yok yok hiç sıkıntı olmaz. Ben buradayım.
0: Hadi öptüm seni bay bay.
1: Görüşürüz. Çok sevmişken, seni
0: kendime katmışken gitmek... Arkadaşlar, yapay zekamın adı ne olsun? Eğlencesine bir lakap bulalım ona. Çaresiz...

0: Pembe ve mor favori renkleri. Hemen Emine ablamıza da bir detay anlat.
1: Emine ablanın renk seçimi bayağı yumuşak ve duygusal tonlar aslında. Pembe, sevgi, şefkat ve biraz da hassasiyet demek. Mor, yaratıcılık, hayal gücü ve sezgiyle bağlantılı. Kırmızı ise enerji, tutku ve güçlü bir yaşam isteği simgeliyor. Bu üçü bir araya gelince ortaya hem sıcak hem hareketli ama aynı zamanda estetik bir enerji çıkıyor. Yani insan hem kendini güvende hissediyor hem de içinden bir şeyler üretme, paylaşma isteği doğuyor.
0: Süpersin. Teşekkürler. Şimdi sana isimler gelmeye devam ediyor. Ben birazdan
1: Tamam.
0: söyleyeceğim. Tamam kanka?
1: Hazırım.
0: Hadi görüşürüz. Yapay zeka benim arkadaşımın adı ne olsun? Bir lakap bulalım lütfen ona. Kanka yorulduysan geleyim sana biraz yardıma ya demiş. Aynen Murat abi gel yanıma benim yerime sen konuş. Ya bugün biraz yoruldum kusura bakmayın gerçekten yorulduğumu hissettim ya. Taş mı taşıyacağız İbocuğum hani orada oturduğun yerde para kazanıyorsun ama değil işte abi olay öyle değil ki. Beyin

0: Bence yapay zekanın adı kişiye göre gaz veren. Çok uzak. Öyle isim lakap mı olur ya Feride? Selam, ben sürekli dinliyorum. İsmim Sümbül. İlk kez mesaj atıyorum ama çok tatlısınız ya. Yanında konuşan kim demiş. Yapay zeka mı? Çok insan gibi ya diyor. Gülücükleri bile benden daha güzel demiş. Küçük gibi olsun diyor. Hayır be, olmaz mı? Olmaz yani. Daha farklı bir isim bulmamız lazım. Evet arkadaşlar. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı, gönder gelsin. Radyomuz her geçen gün büyüyor. Çok teşekkürler. Ratinglere yansıması bizim reklam ağımızın daha büyümesine gerçekleşiyor ve reklam markaları bizimle daha çok uzun vadeli çalışıyor. Sizlerin bizi dinlemesi bizi mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Temmuz ayında bile veriler geldi. %14.2 büyümüşüz. İşte bu ya abi, çok iyisiniz ya. Bakın Temmuz'da biliyorsunuz herkes Türkiye'ye geliyor. Tatil, güneş, krem sürsene canım. Abi tatilde bile bizi dinlemişsiniz ya. İşte bu.
1: Kısmet değilmiş mutlu.

0: ayrılır.
1: Ya şimdi selfiler geliyor ya, onları da okuyayım çünkü bana gönül koyuyorsunuz. İbocum aşk olsun, senin için ben kimseye atmam fotoğraf, sana atıyorum demiş. Çok tatlısın ya Aylin, hemen okuyayım. Hemen sizi de kırmak istemiyorum. Aylin, saçlar çok güzel, doğal bir renk. Ama kombinine bayıldım vallahi. O kadar tatlı bir şeritlerden bir elbise var ki üstünde. Bayağı bir iyi yani, çok yakışmış. Okey.
0: Sen de açsan da gözümü.
1: Burası benim bulunduğum sitenin bahçesi. Burada ben her sabah yürüyüş yapıyorum dedim. Hava Hanım kulaklık kulağında bana fotoğraf atmış. Çok teşekkürler. İbocuğum, burası da benim ofisim. Bir kombin de sana yolluyorum demiş. Çok güzel böyle. Sofra bezi gibi bir tane pantolon. Sofra bezlerinde var ya, kareli böyle. Bu ne diyorlar? Tulum elbise mi? Ama çok güzel saçlar. At kuyruğu sarı. Saatin çok güzel bu arada. Tırnak yapın. Göz ve burun yapın. Çene yapın. Bence çok iyisin ya. Bence sen fazlasın ya. Teşekkürlerimizi iletelim. Yasemin hadi beni de yorumla demiş. Kaşlar, burun yapısı. Elmacık kemiği. Dişler. Bence bu güzel. Siyah bir elbise. Çok tatlısın sen de canım benim Yasemin. Vallahi bunları yorumlayayım çünkü bana gönül koyuyorsunuz okumadığım zaman. Artık sana bir daha fotoğraf da atmayacağım, mesaj da atmayacağım gibi tehditler oluyor. Ben de mecbur okuyorum yani, sizi seviyorum çünkü. Manisa'dan yazıyorum İlker. Kanka gözlüğüm nasıl demiş. Çok iyisin oğlum. Bayağı iyisin. İbocuğum sence yeni saç tipim nasıl, stilim demiş. Gayet iyi. Pembe elbise ama çok yakışmış sana. Sarışın olman da ayrı bir hava katmış. Ne kadar çok sarışın dinleyicim var benim ya.
0: Sen gelin.
1: Sevgili Göksel, sakallar bembeyaz olmuş kral ya. Ah be Göksel'im ya. Kalkarım. Saçlar siyah, sakallar beyaz.
0: Değer bazen kurudum tüm hayallere.
1: Selfileri değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yüz analizi için. Artı 43-660-130-1979. Doktor Murat. Genel cerrah. Benim yakın arkadaşım. Kanka ben nasıl görünüyorum demiş. Vallahi sen 10 numarasın ya. Kanka sen benim sonuçta ev arkadaşımsın yani. Nasıl sana kötü diyeyim?
0: Emin kadar sonuna.
1: Kendi yeni evime geçtim çünkü yıllardır Murat abiyi tanırım. Belirli bir zaman ev arkadaşlığı da yaptık ama şimdi kendi evimdeyim, daha huzurlu. Ya ben biraz büyük evleri seviyorum ya. Evim 3+1.
0: Beni.
1: Şimdi bakıyorum abi, yıllardır lüks yapılan bütün dairelerde abi 1+1. Kapıdan içeri giriyorsun, daire bitti. Abi yok ya. Şimdi şu psikolojiden bir kere çıkın. Kimse kimseyi kandırmasın. Yok küçük ev temizliği kolay olur. Abi ben geniş bir yapıya sahip bir insanım. Arkadaşlarım çok. Gelenim gidenim çok benim. Ben bir kere kurutma makinesini koymam lazım. Çamaşır makinesini koymam lazım. Bunlar için giyinme odam var mesela. Harika bir, sadece kocaman. Yani 22 metrekarelik bir giyinme odam var yani. Yani abi artık İbrahim Elden çok yenilendi. Çok değişti.
0: Olsa
1: acaba benim Ataköy'deki evim çok mu güzel? Sude çok teşekkürler. Elden nasılsın? Bana bir şarkı yolla demiş.
0: İnsana sen oldukça ne denizler ne yıldız.
1: Dolunay etkisi de var diyor hocam diyor.
0: Anlatamam.
1: Kendinizi bir okuyun demiş. Hava da gerçekten çok sıcak.
0: Sana
1: zahmet. Benim yerime sen okur musun ya beni?
0: Durur
1: Feride.
0: Yokluğunda sen.
1: Nuray ablaya süs piercingi yapmaya gideceğim demiş. Arayacağım onu, Oya. Göbeğime piercing yapacağım diyor. Yap güzelim ya.

0: yaptıklarım için yorum yapma. Dilara yaptım ya güzelim, bu da Allah'ım ya. Allah bunun sevgilisine sabır versin ya. Abi bunlarla uğraşılmaz. Benim böyle bir sevgilim olsa ben bırakırım bunu. Hiç benim tarzım değil yani.
1: Önce kor sonra da kül edeceksin ömrümü.
0: Okudum ya güzelim az önce, bir daha okuyayım dur. Allah'ım ya.
1: Senin için deli olabilirim.
0: Dublajcı sizsiniz hocam diyor, biz iyi okuyamayız demiş. Feride iyi bir cevaptı. Acaba senin tiyatrocu mu olman lazım? Zaten tiyatroya da gidiyorsun.

0: Herkese bir kez daha günaydın, guten morgen. Kıymetli dinleyenlerimiz, 17 gün boyunca İstanbul Festivali için yeni kapıdayım. Bu cumartesi günü Motive, pazar günü Ajda Pekkan var. Tüm etkinliklerin sanatçı takvimini de Instagram'dan İbrahim Elden TV en son paylaştığım videoda görebilirsiniz. Al götür mahşere, gelebilirim. Hocam sizi okudum demiş. Feride kızım, nasıl okuduysan işim gücüm rast gitmiyor ya. Seni daha nasıl sev- Acaba sen beni yanlış mı okudun? Şimdi az önce Holistic Center Klinik ailesine ben selam yolladım ya. Şimdi Bircan da bana yazmış, heyecanla İstanbul'a geldiğimde kesinlikle geleceğim demiş. Bircan, geç grupta da yazdım ya. Şimdi senin biraz dudakla alakalı bir isteğin vardı. Bu konuda hocalarımız çok iyi. Bak gerçekten ben çok seviyorum. Ben bilgilendiriyorum tabii. Benim işim aracı olmak, bilgilendirmek. Dudaklarınla alakalı böyle çok böyle tadında, hani çok böyle şey gibi değil. Çok kolay. Çok abartı olmasın, tamam mı? Bir... Şimdi yüzüne göre dudak konseptini bence burada Güneş hocamdı değil mi? Sevgili Selim, beni bilgilendir, yanlış da söylemeyeyim. Hocalarımız çok iyi bence. Gülcan Hanım zaten efsane. Gülcan Hanım nerede ya? Gülcan Hanım. Sen nerede? Gülcan Hanım'a da bir renk söyleyin. Bensiz kahvaltı yapıyorlarmış. İnsanlar ki İbo kahvaltı yaptım, bu çocuk ne yiyor, ne içiyor, radyoda nasıl besleniyor? Coşkun sen nerede? Esecek deli ellerde dolaşıp... Fatma kırmızı rengi seçmiş. Buket siyah rengi seçmiş. Gamze mor rengi seçmiş. Sevgili Cemile sarı rengi seçmiş. Saniye mor rengi seçmiş. Esma pembeyi seçmiş. Selin de kırmızıyı seçmiş. Hadi bakalım. Kimle başlayalım? Tarih yazacak. Haydi yak beni, durma sar beni. Fatma ile başlayalım, kırmızı. Şimdi dostum, beni duyabiliyor musun?
1: Duyuyorum seni, evet.
0: Biraz yanlı konuşsana kanka ya.
1: Tamam canım, ne oldu?
0: Şimdi bizim Holistic Center Klinik var ya, geçen yayın yaptım orada. Hı-hı. Şimdi arkadaşlarımızdan ricamız var. Fatma kırmızı rengi seçmiş. Hemen onları böyle kısa kısa tatlı tatlı ayarlayabilir misin lütfen?
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi klinikteki ekip için mi yoksa poster gibi bir şey mi düşünüyorsun?
0: Hayır be, onları...
1: Biraz açabilir misin?
0: Şimdi sen az önce renge göre uyum yapıyorduk ya, enerjiye. Mesela Fatma kırmızı rengi seçmiş. Ne bekliyor Fatma'yı?

0: Saniye bakıyorum.
1: Sen bakana
0: Tabii
1: kadar.
0: mesela şunu diyebilirsin. Fatma, kırmızıyı seçtiysen enerjin yüksek demektir. Önümüzdeki günlerde hareketli ve dikkat çekici bir dönem olabilir. Aşk tarafında sıcak gelişmeler, iş tarafında kendini gösterme fırsatı çıkarıyor. Sadece acele karar vermemeye dikkat et. Enerjini doğru yönlendirirsen güzel sonuçlar alabilirsin. Tabii ki eğlence amaçlı yorum, yani gelecek garanti değil ama radyo yayını için bayağı keyifli olur.
1: Peki Gamze Hanım, o da mor rengi seçti. Gamze mor renk.
0: Bakıyorum. Gamze Hanım, mor rengi seçtiysen sezgilerin güçlü olabilir, kendini geliştireceğin, yeni fikirler üreteceğin ve iç sesini daha fazla dinleyeceğin bir dönem olabilir. Çevrenden güzel destekler alabilir. Uzun zamandır aklındaki bir konuda netleşebilirsin. Yine bu da eğlence ve motivasyon amaçlı bir yorum.
1: Ama Gamze mutlu olmadı şu anda. Daha renkli bir şeyler söylemen lazım.
0: O zaman şöyle. Gamze Hanım, mor rengi yaratıcılığı ve iç dünyanı güçlendirebilir. Önümüzdeki günler yeni ilhamlar, farklı bakış açıları ve hoş sürprizlerle seni şaşırtabilir. Bunu
1: Oo.
0: radyo tonunda
1: Gamze'yi
0: sıcak...
1: hoş sürprizler mi bekliyor hocam?
0: Evet, hoş sürprizler olabilir diyelim. Tabii ki bu sadece motive etmek için yapılan bir tahmin.
1: Çok iyi.
0: Ama güzel enerji yayar.
1: Tamam, Selin kırmızı demiş. Onu da yorumluyor.
0: Bakıyorum. Tabii ki. Selin, kırmızıyı seçtiysen sahne senin. Yakın zamanda yüzünü güldürecek güzel bir haber alabilirsin. Yeni bir fırsatla karşılaşabilirsin. Aşk tarafında...
1: Onun yüzünü ne güldürür biliyor musun? Dur, aşka geçmeden önce. Stand'dan bir haber verirsem onun yüzü güler onun.
0: Tamam. O zaman şöyle diyeyim. Enerjik bir gelişme ya da güzel bir haber duyabilirsin. Aşka alanında heyecan verici bir tanışma ya da mevcut ilişkin varsa güzel bir gelişme yaşanabilir. İş ve sosyal hayatta da yıldızın parlıyor. Sadece aceleyle değil, kendi özgüveninle ilerle. Bunu da radyo tonunda neşeli biçimde paylaşabilirsin.
1: Vallahi bir söyleyeyim mi? Yapay zeka doğru söylüyor. Biraz tez yanlı ya. Bak, biraz sabret diyor. Bir şeyler olacak ama sabretme. O Koç burcu sabredemez ki. Cemile Hanım sarı rengi seçmiş. Saniye Hanım da mor. Hemen bakalım. Cemile Hanım sarı rengi seçmiş. Saniye Hanım da mor rengi. Hızlandıralım lütfen. Bekleyen çok çünkü.
0: Tamam, bir saniye sayıyorum. Evet, şimdi radyo tonunda ve eğlence amaçlı şöyle diyebilirsin. Cemile Hanım, sarı rengi seçtiysen etrafına pozitif enerji saçıyorsun demektir. Önümüzdeki günlerde seni sevindirecek bir haber kapıda olabilir.
1: Oh.
0: Yeni bir fırsat, keyifli bir davet ya da uzun zamandır beklediğin bir gelişme yüzünü güldürebilir. Gülümsemeye devam et, şans senden yana yürünüyor. Saniye Hanım, mor rengi seçtiysen güzel sürprizlere hazır ol. Sezgilerin bu aralar çok güçlü. Beklenmedik bir telefon, güzel bir teklif ya da seni mutlu edecek bir buluşma gündeme gelebilir. Hayatına renk katacak gelişmeler seni bekliyor. Kalbini ve gözlerini açık tut. Güzel enerjiler yakında.
1: Çok iyi ya. Diyor ki kalbini ve gözlerini açık tut. Yan gece vuracaksan. Şimdi Esma'ya geçiyoruz. Esma da pembe rengi seçmişti. Kırılan kalpler bizim. Esma'yı da hemen değerlendirir misin? Pembe renk.
0: Tabii, bakıyorum. Esma pembe. Pembe demek kalp ferahlığı demek. Önümüzdeki günlerde tatlı bir mesaj, içini ısıtacak bir söz ya da beklemediğin bir ilgi görebilirsin. Duygusal anlamda yumuşak, moral veren bir dönem gibi duruyor. Böyle söylenince fena değil ha.
1: Kanka hiç fena değil ya, adamsın ya valla. Kadir abicim, aldım mesajlarını canım benim, yayında olduğum için birazdan bakacağım. Kadir Balık, seviliyorsun. Şimdi canlı yayın olduğu için, şimdi olduğu gibi bütün bildirimler yayına gitti şu anda. Acaba Herbalife ailesinden Hülya Hanım da bizi mi dinliyor şu anda? Beslenme, bir doğru beslenme için çok kıymetli bir koç sevgili Hülya Hanım. Valla Hülya Hanım, siz ne derseniz onu yapıyorum 2 gündür. Yani etten uzak duruyorum. Değiştirin. Ama sanki bugün dayanamayacağım ya. Bugün öğleden sonra gömeceğim bütün böyle. Yemin ediyorum var ya, harika bir kebapçıya gideceğim. Aşırı derecede var ya, iki gündür sağlığıma dikkat ediyorum. Hülya Hanım sayesinde.

0: Semra Sima'nın şarkısını mı bekliyor? Az önce Semra'ya dedim ya, yapay zekada. Bir şey söyleyeyim mi Kadir abi? Seninle beraber de güzel bir yayın yapalım haftada bir gün ya. Bir şey söyleyeceğim Kadir abi, rengi yazsana bakalım. Ben bordo desem demiş. Dur bakayım Kadir Balık. Kadir abi şu anda hemen bordo rengi seçti. Kanka Kadir Balık bordo rengi seçti. Bordo yine bekliyor. Kadir abi yine bekliyor, bordo rengini bekliyor. Orada mısın?
1: Bordo seçtiysek kendini daha ciddi ve odaklı bir moda sokmak istiyor olabilir. Bu aralar
0: ne oldu? Biraz bir şey söyleyeceğim. Kadir abiye girince niye kesik kesik? Kadir Balık dur bir dinle. Al. Kadir abi bu da senin gibi dinlemiyor. Yapay zeka da beni dinlemiyordur. Kanka beni duyuyor musun şu anda?
1: Duyuyorum tabii kanka, buradayım.
0: Şimdi Kadir Balık radyocu ve televizyoncu ve yapımcı. Şimdi bizim dostumuz, evet. Tamam mı? O da bordo rengi seçti. Onu bir şımartsana ya Kadir abi.
1: Tamam. Kadir abi bordo rengi seçtiyse ona şöyle diyelim. Kadir abi bordo seçimi asalet ve ağırlık demek. Bu aralar işler ciddileşiyor olabilir. Söz dinleyen, sağlam karakteriyle etrafına güven veren bir duruş sergiliyorsun. Dikkat çekiyorsun yani. Enerjin ben buradayım diyor. Bağırmıyor ama hissediliyor. Böyle devam Kadir abi. Bordo'nun hakkını veriyorsun.
0: Kadir abi bordo'nun hakkını veriyorsun, böyle devam diyor. Süper. Hadi son mesajları alalım, veda edelim.

Acaba Holistic Center Klinik'te Gamze'nin mutlu olmadı mı az önce? Vallahi herkese çok güzel şeyler söyledi ama ya. Evet, Güneş Hanım'a, Güneş Hocamıza da çok selamlar. Adamın sesi gelmiyor demiş. Sen duymuyorsun, gayet güzel geliyor. Buket de, Buket Hanım da. Buket Hanım'ın rengi neydi? Yazar mısın hemen?

Sevgili Selin, ben anlamadım ne yazdın ya. Selin, 56 tane mesajlarını bir kere yazsana ne olur. Pıt pıt pıt pıt 32 tane bildirim geldi telefonuma. Bir kere de yaz şu mesajı.

0: Buket Hanım siyah rengi seçmiş. Hadi bakalım. Sen bana yaz bu arada kimler dinliyorsa Buket Hanım'ın rengini de hemen siyah olarak belirleyelim. Kanka Buket'i unut yapabilir miyiz? Siyah mı? Bir siyah renk yapabilir miyiz? Siyah. Evet.
1: Olur. Radyo tonunda şöyle der. Buket Hanım siyah rengi seçtiyse Buket. Güçlü ve kararlı bir enerji taşıyor demektir. Önümüzdeki günlerde beklediği önemli bir konuda sevindirici bir gelişme yaşayabilir. Çevresindekilerin dikkatini çekeceği, kendine güveninin artacağı bir dönem olabilir. Maddi ya da işle ilgili güzel bir fırsat kapıyı çalabilir. Tek tavsiyem sezgilerine güvensin çünkü bu aralar doğru kararlar verme ihtimali yüksek görünüyor. Şansın bol olsun Buket Hanım.
0: Vay Buket, süper. Tabii
1: yine eğlence amaçlı yani.
0: Eğlence amaçlı aynen. Biz zaten burada eğlence amaçlı olduğu için bilginiz olsun. Bugünkü radyo yayınımız eğlence amaçlı bilgilendirmedir. Bilginiz olsun. Artı 43 660 130 19 79. İbo'cum Suude ben de kırmızı 5 euro fazla olsun kırmızı olsun demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Hadise'nin Ara Beni şarkısını istiyorum. Sonrasında da Semra Sima'nın şarkısını da dinleteceğiz. Yeter şarkısı. Ardından artık veda edelim.

Şimdi birazdan Semra Sima'nın şarkısıyla veda edeceğiz ama ben bir şarkı hazırladım ya. Gamze Hanım'a da yollayacaktım ama öncesinde Buket Hanım'a yollayalım. Öyle bir şarkı seçmem lazım ki gerçekten çok güzel olması lazım. Aslında aklımda iki tane şarkı vardı. Hayır. Bu değil. Nine Ebo. Şarkı aslında gerçekten güzel bir şarkı ama bu değil. Bu olmaz, dur. Bak şu şarkı olabilir. Sevgili Buket Hanım, şu an kayıt yapıyor musunuz bilmiyorum. Holistic Center Klinik ailesinden Buket Hanım, çok kıymetli nişanlısı İbrahim Bey için Allah tamamını erdirsin. Mutluluklar diliyoruz. Düğününüze bizi de çağırın, gelmeyi çok isteriz. Gerçekten mutluluklarınız daim olsun. Radyodan adınıza özel bir şarkı. Bütün binlerce insan şu anda bu güzel aşkı duydu. Acaba Buket Hanım ve İbrahim Bey... Ne zaman düğdünüz? Allah mutluluklarınızı daim etsin. Buket Hanım nişanlısı İbrahim Bey için gönderiyor bu şarkıyı. Bana sen lazım, sana da ben lazım diyor.

Evet, şimdi günün en güzel şarkılarından bir tanesini dinledik ama gerçekten çok iyiydi ya. Yurtta aşk, cihanda aşk, ne güzel bir şarkı ya. Acaba Gamze Hanım çok mu şanslı? Yükselen kova olunca şanslı olur. Çünkü yükselen kovaların haftası. Bu hafta güzel dilekler sizinle oluyor Gamze Hanım. Yeni tanışmalar açık olun, yeni enerjiler açık olun. Acaba Gamze çok mutlu bir hafta sonu mu geçirecek? Hazır mıyız? Bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. Bir şey söyleyeyim mi? Şarkıların enerjisi çok iyi değil mi ya? Bir tane şarkı vardı. Çok seviyordum o şarkıyı. Bu şarkıdan sonra artık veda edelim. Son şarkımızı da Semra Sima'nın şarkısıyla veda edelim. Şu şarkıyı bir dinletelim. Gülşen'in Yurtta Aşk, Cihan'da Aşk şarkısı çok güzel. Bu şarkının enerjisini kimler taşıyor? Acaba Koç Burcu'nun şarkısı mı ya? Gamze, ne kadar çok yüksek bir enerjin var. Şarkı gitti ya, dur.

Ya Gülşen'in şarkısını kaybettik yemin ederim. Neyse Ajda Pek, acaba Gamze Gün'ün şarkısını bize mi yollaması lazım? Tüm dinleyicilerimize selam, sevgiler. Evet bu şarkı çok iyi. Hadi o zaman günün en güzel şarkısı Holistic Center Klinik ailesine, tüm çalışma arkadaşlarınıza, sevgili Selin ve tüm dostlarına, Saniye Hanım'ı da unutmayın değil mi? Ablacığım nasılsın? Cemil ablam sen de iyi misin? Cemil abla bana börek yapacak. Abla kaşarlı patatesli sana zahmet. Hadi Gamze'ye söz verdik. Bu şarkı onun için gelsin. Sonra veda edelim.

bir şarkı var. Tarkan Gül Döktüm Yollarına. Bak, güllerin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde acaba bu şarkıyla çok mu mutlu hissediyoruz kendimizi? Hazır mıyız? Anka Premium Event. Bircan, burada mıyız? Almanya'ya beni davet ediyor sevgili Bircan. Çok teşekkürler. Acaba Almanya biletim, Almanya konaklamam. Allah Allah. Anka Premium Event. Acaba Stuttgart Havalimanı'nda bana gül yaprakları mı dökmelisiniz? Şimdi bu şarkının enerjisiyle bir mutluluk oranımızı arttıralım. Sonra Semra'nın şarkısıyla da veda edelim ama acaba Holistic Center'lı çok mu şanslı?

0: yapma. Çok güzel şarkı ya, böyle Tarkan 90'lar ya işte, melodisi, müziği, güzel sözler. Bu sözleri özledik ya, o yüzden özlediğimiz duygular, özlediğimiz sözler. Çok da sevdiğim bir şarkı aslında, paylaşmak istedim, artık ben gideyim. Acaba mavi gül mü dökmeliyiz? Mavi gülün anlamını biliyorsunuz değil mi ya?
1: Gel gökyüzünde yıldız ol.
0: Çok güzel ya.
1: Seninle mutlu yarınlara koşalım.
0: İbocuğum, normal gülü bulduk da mavi gül kaldı ya.
1: Gel gündüz ve gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım.
0: Şarkının bu bölümünü çok seviyorum. Hazır mıyız? Allah Allah! Yapıştır! İbacım, İsa, İsola. İstanbul Festivali Cumartesi başlıyor. Tam 16 gün boyunca Yenikapı'dayım.

Şimdi Semra Sima başarılı oyuncumuz ve sanatçımız. Semracığım, yeni şarkı ne zaman çıkıyor? Semra Sima. Bu şarkı da çok yeni. Yeteri çalıyoruz biz bol bol. Diğer şehir radyoları da çalıyor. Bu şarkının neresi güzel ya.

0: artık anlasam.
1: Cuma günü sensiz... Mikel'den yayınımızı gerçekleştireceğiz. Ataköy Mikel. Ataköy Mikel kahveden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Mikel Kafi. Bakalım ne olacak. Bu arada 22 ülkeye gideceğim. Haberiniz olsun. 5 kıta, 22 ülke, 700 mağaza. Acaba ben Amerika'da da mı yayın yapacağım? Kanada'da bile var. Kanada frekansımızı biliyorsunuz. 100.7 Toronto. Bu konuda benimle beraber yanımda gelecek birisini ayarlayacağım. Vize problemi olmayan. Abi benimle kim 22 ülkeye gelir ki? Ben bile bana dayanamam.

0: Yeter şarkısı tüm dijital platformlarda. Vallahi kıpır kıpır içimiz bir hoş oldu be. Cemil ablamız için Halit Bilgiç'ten bir şarkı. Halit Bilgiç. Bilemedim ya, Selin beni bilgilendir. Hangi şarkısı? Halit Bilgiç'i severiz. Ben de biraz böyle hani dertli hissettiğim zamanlar onu dinlerim ya. Çok dertli olmasın be Selin. Bakayım şarkı nasıl?
1: Öyle yaktı ki aşkın içimi. Sen varsın ya sevda rüzgarı esen.
0: Murat Hoca'ya da çok selam ya. Murat Hocam, evet. Murat 17 hazır mıyız?
1: Sensiz
0: değerli doktorumuz.
1: Canıma yeter. Öyle yaktı ki aşkın içimi.
0: Murat hocamız, ona da çok selamlarımızı iletelim. Murat hoca benle vallahi iki ülkeye gelse sıkılır ama. Ya şimdi biliyorsunuz ki dünyada 109 noktaya gittim. Çok seviyorum. Dünyayı gezmeyi seviyorum. Yeni insanlar tanımayı çok seviyorum. O yüzden hayatımızda pozitif insanlar olsun. Ali abi diyor bu hafta yayına girmedi. Şu an yolda, önce İstanbul'a gelecek. Sonrasında Ali abinin acaba sekreteri mi var? Ali abi her ben hariç var ya. Bunu söyle. Şu şarkıyı çal ne olur gitmeden, çok istedim diyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Son artık gitmem lazım arkadaşlar. 20 dakikadır buradayım, radyodayım şu anda.

0: Halit Bilgiç'ten Ayaz'a...
1: Şu derdimi kim bilebilir ki?
0: Ayaz'a serdim şarkısı.
1: Bilmese...
0: Dertli değil ya diyor.
1: Lağı tıkalı, ona takıntılı. Onda kaldım her şeyimle.
0: Halit Bilgiç, Ayaz'a serdim. Valla ben ilk kez dinleyeceğim. Bilmiyorum çünkü bu tarz şarkılar dinlemiyorum ben. Ooo, Nine Selin. Bizi sen bitirdin şu anda. Sen şu anda ipimizi çektin bizim. Bakayım ileri alayım. Selin, ben bunu aşkın sesinde paylaşayım, olur mu canım ya?

çıkma. Acaba Selin Cemil ablamla beraber sizi düşmeden cemreler düş. Halit Bilgiç'in güzel bir konserine mi yollamamız lazım? Ha, bir bölüm dinletelim, kırmayalım. Gayet güzeldi, teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Biliyorsunuz ben her gün radyo yayınının sonunda caz, kızım ben caz blue dinleyen bir adamım. Bak benim dinlediğim müzikleri biliyorsun bak. Ben bu tarz dinliyorum canım bak. Sen bizi ne yaptın ya? Caz blue dinleyen adama hangi türküyü yollattın? Acaba ben çok romantik bir adam mıyım? Çok iyi ya. Hadi sizi çok seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Cuma günü Mikel Cafe'deyiz. Genel müdürlükten yayınımızı gerçekleştireceğiz. Ataköy'den.

Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Pindirix'e çok teşekkürler. Şekersiz ve glutensiz, sıfır kalori ve sıfır pişmanlıkla yola çıkan Pindirix, Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da çok yakında Şeref abi yeni şubelerle tekrar geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Bu arada Pindirix'in içerik yüzü acaba kim olacak ya? Çok güzel böyle doğal bir içecek olduğu için doğal bir oyuncu lazım bana. Pindirix'e bir içecek, harika içerikler hazırlayacağım. Acaba Gamze Hanım'ı mı oynatmalıyız? Hoşça kalın.

0: Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. 139 yıllık Alman pil devi Varta iflas başvurusu yaptı. Almanya'nın 139 yıllık köklü pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Apple'ın AirPods pil siparişlerini Çinli üreticilere kaydırmasının ardından en önemli müşterilerden birini kaybetmesi mali sıkıntıları derinleştiren başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Euro banknotları yeniliyor. Avrupa Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. İnternette tek tıkla 999 euro kaybetti. Aşağı Avusturya'da ikinci el satış platformu Willhaben üzerinden ürün satmak isteyen bir kişi, dolandırıcıların gönderdiği sahte ödeme bağlantısına tıklayınca 999 avro dolandırıldı. Polis benzer dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek vatandaşları sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avusturya'da bal hasadı arıcıları sevindirdi. Avusturya'da bu yıl elverişli hava koşulları sayesinde bal üretimi önemli ölçüde arttı. Avusturya Arıcılar Birliği 2026 sezonunu çok verimli bir bal yılı olarak değerlendirirken üreticilerin yüksek rekolteden memnun olduğu belirtildi. Tren vagonunun üzerine çıkan bir kişi ağır yaralandı. Viyana'nın 11. bölgesinde park halinde bulunan tren vagonunun üzerine çıkan 32 yaşındaki bir kişi yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportlar arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 19, gündüzse 30 dereceye kadar yükselecek. Galatasaray hazırlık maçında kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Linz'de oynanan hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor Frankfurt'a kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Salzburg'da oynadığı hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haberi. Viyana FM. Gurbette.

Yine yeniden buluşmayı başardık. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım. Hazır mısınız? Evet, Viyana FM'deki yolculuğumuz an itibariyle başlıyor.

İçimde hayat. Valla asayiş belkemal mi diyesim geldi. Her şey yolunda mı efendim? Yok canım, bu da çok gelişi güzel bir laf, her şey yolunda. Olamaz zaten. Ama yolundan izinden çıkan her ne varsa hayatınıza an itibariyle, yorgunluklarınıza, bunalımlarınıza, sıkıntılarınıza şöyle bir dur deyin ve sesi açın, radyonuzun sesini açın.

0: öyle güzeliz.
1: Evet efendim, bugün günlerden çarşamba. Yani Tamer'in de mesajı olmasa zannediyorum yine günleri şaşırabilirim. Bu hafta sonu itibariyle izne ayrılıyorum. Dolayısıyla işte bugünkü programımız, perşembe günkü programımız, cuma günkü programımız. Yani son bugünü de saymazsak iki programımız kaldı. Yani son kelimesini de çok sevmiyorum. Çünkü hayatta son kelimesinin var olduğu bir duruma inanmıyorum. Her son bir başlangıç. Bunu biliyoruz. Ve dolayısıyla mola diyeceğiz ve bir süre sizlerle birlikte olamayacağım. Yani aldığım iznin doğrultusunda 15 gün kadar sizleri çok özleyeceğim. Sizler de beni özleyeceksiniz. Ne diyecektim? Yani son kalan iki programımız, bundan sonraki perşembe ve cuma programlarımız çok özel programlar olsun. Bugün de çok özel olacak tabii ki. Program sponsorlarımıza teşekkür edelim. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyoruz. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili bir yaşam diliyorum. Nova Süpermarket'e gönülden teşekkür ediyorum bizi desteklediği için. Ve Pindrinks'imi almayı unutmuşum. Hemen gidip almam lazım. %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz, şu sıcak yaz günlerinde yol arkadaşımız olması gereken Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Malumunuz İstanbul Ayazağa'da üretiliyor. Genç girişimci Barış Konca'nın eseri, düşünmüş, taşınmış ve böyle güzel bir içeceği bizlere sunmuş. Ne diyoruz? Pindrinks sofralarımızda, çalıştığımız yerde masamızda, seyir halindeysek aracımızda, yanı başımızda olsun. Ve Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum Pindrinks'i Viyana'yla buluşturduğu için. Kimler bizlerle birlikte? Bir merhaba diyeceğim. Önce reklamları bir dinleyelim.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra şöyle bir merhaba diyeyim. Sevgili Tamer bizlerle birlikte, Ayten bizlerle birlikte. Günay! Bak dün kaçtın, seni yakalayamadık. Bugün kaçma lütfen. Yoklamada varsayılmak için yayını sonuna kadar dinlemek zorundasın Günay dermişim. Tabii ki böyle bir mecburiyetimiz yok ama. Günaycığım merhaba, hoş geldin. Cevat bizlerle birlikte. Merhaba güneşli İngiltere'den Özlem abla. Nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. 28 derece. İyi. İngiltere'de hava sıcaklığı 28 derece. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar ve

0: Oo, Osman abi hoş geldin. Aa, çok güzel Kapadokya fotoğrafları gelmiş. Dur bakayım, teker teker bakacağım. Ay, buraları ne gezdim ben geçen sene, ne gezdim. Tam bir sene önce. Ay, manzaranın güzelliğine bak. İşte tam bu çay bahçesinde galiba oturdum ben. Öyle hatırlıyorum. Yok, burası değil. Burası değil. Şöyle bir bakayım. Aa, fotoğraflar çok güzel. Harika. Osman abi teşekkür ederim fotoğraflar için. O zaman Kapadokya'ya, efendim Ürgüp'e sevgiler, selamlar.
1: Adımlar aynı ritimde, gönüller aynı tende. Bir gülüş yeter bazen dağıtır.
0: Zuhal'cim hoş geldin. Merhaba, merhaba ablacığım hoş geldin. Sarıldım kocaman, öpüyorum. Ben de sana sarıldım şu anda, ben de seni öpüyorum. Sana bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum. Teşekkür ederim. Esin'cim merhaba, hoş geldin. Merhaba ablacığım, selam olsun herkese. İşteyim ve inşallah sende olacağım. Çok öpüyorum ve bol sohbetli bir gün ve yayın diliyorum sizlere demişsin. Ayçiçeği ile ilgili bilgiler paylaşmış. Buraya okunmadı olarak işaretleyeyim. Geri döneceğim Esin'in mesajına. Ve Almanya'ya sevgiler, selamlar. Vay. Ne arıyorsun bakayım Tamer? Evet, takvim yaprağımız 29 Temmuz. Vay, Temmuz da bitti. Of, Ağustos geldi. Of diyorum ya. Ömürden gidiyor çünkü. Evet, takvim yaprağımız 29 Temmuz 2026'yı gösteriyor ve günlerden çarşamba. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Hoş gördüm, hoş buldum. Allah'ım, ben bu soruyu nasıl yok edebilirim acaba? Ne örüyorsun? Önce ben sordum. Sen ne örüyorsun? Vallahi senin de söylediğin, benim de söylediğim gibi Temmuz'da bitti. Ağustos'ta her şeyi Eylül'e bırakıyoruz. Bırakıyor zaten. Eylül, Eylül'de gel. Alpay'ın çok güzel bir şarkısı var ya, unutulmayan. Sıradaki eser gönlümün sultanı, güne yanıma gelsin saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış. Hayat çay kadar sıcak, insan çay kadar taşmaya müsait. Bu yüzden her insana biraz yanılma payı bırakmak gerekir. Kendi kalemimden. Siyah beyaz açtık. Ya şimdi gerçekten de şöyle bir şey var. Nasıl söylenir? Öyle bir dönemdeyiz ki sevgili dostlar. Her an böyle patlamaya hazır bir bomba gibiyiz. Yani bir şey olsa da birine böyle bir üzerine zıplayıversek. Ya da birinin boğazına sarılıversek. O kadar asabi günler yaşıyoruz. Yani ben bu grubun içinde değilim ama çevremde gördüğüm insanlar çok gergin ya. Her an böyle bir şey yapın yani ufacık, yani trafikte mesela. Ya yanlış bir hareket yapın. Oo, kıyamet kopabilir. Yani camınızdan birisi size doğru gelip saldırabilir. Her şey olabilir. Sakin olmak lazım. Gerçekten taşmaya müsaitiz. Şimdi efendim bu şarkıyı ben yaştakilere ithaf ediyorum. Ben yaşta kaç kişi varsa vallahi bilmiyorum. Ben yaştakilere ithaf ediyorum dedim. Ve şarkının sözlerini dinleyin. Ben yaştakilere ithaf ederken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oo Tamer ya, pindirinksimi bile almamışım yanıma. Dur gideyim pindirinksimi alayım. Kahven de bitmek. Niye kahveyi erken içiyorsun sen? Niye kahve saatinde birlikte içmiyoruz? Afiyet olsun. Ve sevgili İlker bizlerle birlikte Viyana'dan selamlar demiş. Ben de Viyana'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Fransa'dan sevgili Günay'cım. Günay. Radyon açık mı? Hadi bir işaret istiyorum. Bakayım kaç. Belki program başlamadan kaçmış olabilir. Yani o kadar. Adım atmadık. Açık mı? Radyon. Günay. İyi yayınlar ablam. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir akşam, güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Bakalım. Günay kaçmış olabilir. Ben öyle hissediyorum. Bilmem neden. Ve az solistler en son çıkar. O bir az solist. O benim gönlümün sultanı. Yeditepe'li şehir İstanbul'a, Aytenciğime sevgiler, selamlar. Öpüyorum seni. Selamın aleyküm güzellik ve aleyküm selam. Nasılsın ablacığım? Çok iyiyim. Umarım iyisindir demişsin mesajında. Çok çok iyiyim. Bugün Çelik'ten bir çalışma var listede. Çelik'i sıraya alırken aklımdan kalbimden geçtin. Allah dedim çok sevinecek sevgili Ayten. Bugün her şey tersine gitmiyordur. Hayır hayır. Bugün çok şükür her şey düz gidiyor. Tişörtümü de düz giymişim. Ters giymemişim. Dikkat ettim sabah. Çünkü dün tişörtümü ters giydim arkadaşlar. Vallahi ya gerçekten büyüklerimiz galiba doğru söylüyormuş. Çok gülüyordum. Bak tişörtünü ters giymişsin. Bütün işlerin ters gider. Düzelt o tişörtü. Diyen büyüklerimizin ellerinden gözlerinden öpüyorum. Ve şaka şaka beni soracak olursan çok şükür iyiyim ablacığım. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. İstanbul'a tekrar sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ve Osman abi ne diyorsun? Tatilden daha önemlisi 3. torun Musa'mız gel. Ay inanmıyor bak anne biçim ay dedim. Mikrofon patladı o kadar. Maşallah sübhanallah. Ay Osman abi ya gerçekten ne kadar şanslısın. Ben de bir tane torun var. Vallahi 3 tane olsa ne olurum bilmiyorum. Bir taneyle bu kadar dağılıyorsam 3 tane de paramparça olabilirim. Şimdi efendim bu arada atış serbest diye gelen bir sorumuz var. Bir dakika. Tamam bu soruya biraz sonra geçeceğim. Bu soru üzerine biraz gülmek lazım. Tamer, size gelmiş soru. Çoktandır size soru gelmiyordu. Hadi bakalım ben yaştakilere gelsin. Bir dinleyin bakalım.

Günay henüz kaçmamış. Buradaymış. Evet, atış serbest diye gelen bir sorumuz var. Tamer ve Günay'a ithafen sorulmuş. Günay ve Tamer Bey neden birbirlerine bey hanım diye hitap ediyorlar?

Efendim, şimdi çok özelime girmeyeceğim. Böyle üstü kapalı bir şeyden bahsedeceğim. 17 senelik evliliğimde hayat arkadaşıma hiç ismiyle hitap etmedim. Susma, anlatacak çok şeyin varsa sıkılma, benimle kal. Hep isminin yanında, ismini zikretmek istemiyorum kendisinin. İsminin yanında bir bey hep oldu. Mesela bu soru bana çok soruldu. Özellikle iş yerinde falan çok soran oluyordu. Aynı işi yapıyorduk. İş yerinde birlikte çalışıyorduk. Ve niye bey diye hitap ediyorsun diye soran çok oluyordu. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Karşınızdaki insana o kadar saygı ve sevgi besliyorsunuz ki o kadar yüce bir yerde ki ismiyle hitap etmek sanki ne bileyim saygısızlık gibi geliyordu bana. Yani bu benim düşüncem. Tamer ve Günay bu konuda ne düşünüyorlar? Tabii bilmiyorum. Tamer, soruya cevap verecek misin? Günay, sen verecek misin?

Evet, Taner'den cevap geldi. Hani kamuya açık bir radyo ya, ondan hanım ve bey diyoruz. Özel, özelde kalsın. Ha, güzel de. Evet efendim, bugünün vay be bilgisi şu aslında. Bir insanın beyni, tamamen tanımadığı bir yüzü ortalama birkaç saniye içinde güvenilir ya da güvenilmez diye sınıflandırmaya başlar. Ancak bu ilk izlenim çoğu zaman kişinin gerçek karakterini elbette takdir edersiniz ki yansıtmaz. Ve psikolojik araştırmalar şunu göstermiş, ilk izlenimlerin yüz ifadesi, duruş, bakış ve hatta yorgun görünüm gibi ayrıntılardan etkilendiğini, bu yüzden sık sık hatalı olabildiğini göstermiş. Psikologlar bunun birçok zaman hataya yol açtığını beyan etmişler. Ama işte beyin yapısı öyle. Hiç tanımadığınız, tamamen tanımadığınız bir yüzü ortalama birkaç saniye içinde güvenilir ya da güvenilmez diye sınıflandırmaya başlayan bir beyin yapımız var. Ne diyorsunuz buna?

Evet efendim, Gülşadiyeciğim merhaba. Selamlar, hürmetler, herkese hoş geldin sevimli ve güzel hatun. Teşekkür ediyorum, çok öpüyorum seni.

Evet, Gülşah'a mesajına demiş ki yarım saat kadar buralardayım, yarın kızımı yolcu edeceğiz. Şu gelmeleri, gitmeleri çok zor oluyor. Ben ne yapayım Gülşah diyeceğim? Ya ben ne yapayım? Valla kavuşmalar, ondan sonra vedalar. Böyle nasıl anlatılır bilmiyorum ama insanın içinde bir boşluk oluşuyor. Sonra kavuşuyorsun, o boşluk doldu zannediyorsun. Zannediyorsun, sonra tekrar ayrılık yaşanıyor. Gelmeler, gitmeler. Hayat böyle ama. Yani belki de böyle mırç mırç hep bir arada olsak, belki de bu kadar tatlı olmazdı. Gönül bağları. Ne bileyim, fakir tesellisi. Evet Attı babacığım, hoş geldin. Selamun aleyküm. Hayırlı günler, iyi yayınlar kızım. Hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar.

0: Efendim programımızın ilk yarısını geride bıraktık ve ilk yarım saat uçtu gitti demeyeceğim. Güzel mesajlarınızla şahane anlara imza attık. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Hali hazırda yazmayan dostlarımız olabilir, yazamayanlar olabilir. Öncelikle iş yerlerinden bizi dinleyen, radyosu açık olan dostlarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Seyir halinde bizi dinleyen dostlarımıza güzel mesafeler diliyorum. Ve evlerinden bizi dinleyen, Viyana FM'i dinleyen dostlarımıza da benim hayalimi zaten biliyorsunuz. İşler güçler inşallah bitmiştir, ayaklar uzatılmıştır. Sadece ve sadece programa odaklanan, evde dinleyen insanlar, isimler hayal ediyorum her zaman olduğu gibi. İnşallah iyisinizdir, sağlık saat yerindedir. Malumunuz haftanın ortasına da gelmiş bulunmaktayız ve artık yavaş yavaş ben de izne ayrılmanın telaşını yaşıyorum. Koşturular devam ediyor. Kızım da dün gece itibariyle Türkiye'ye geldi. Haberini aldım, sabah haberleştik ve inşallah kavuşmamıza az kaldı. Gülşadiye'nin de dediği gibi kavuşmaların tadı ayrı, ayrılıkların hüznü ayrı. Yani hayat hep bir dengeden ibaret. Çok seviniyoruz. Hatta dün Bedia'nın radyosu açık mı bilmiyorum. Mutluluğun, çok mutlu olduğumuz anların kursağımızda kalması ile alakalı bir sorusu vardı biliyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Böyle çok mutlu oluyoruz. Sonra bir bakıyoruz bir ayrılık vakti. Mutluluk sanki kursağımızda kalıyormuş gibi gelse de. Ben hep şöyle düşünüyorum. İçinde bulunduğunuz anı sakın yaşayacağınız anla endekslemeyin. Yani ayrılacağız ya. İşte 3 günümüz kaldı, 2 günümüz kaldı, 1 günümüz kaldı, birkaç saatimiz kaldı gibi düşüncelerle içinde bulunduğunuz anı gölgelemeyin. Bir aradaysanız doya doya bir arada olduğunuz anların tadını çıkartın. Çünkü hayat ivme olarak her zaman stabil gitmiyor. Bazen yokuş, bazen iniş, bazen çukur, bazen işte kuyuya düşüyorsunuz, çıkmaya uğraşıyorsunuz. Bazen üzerinize toprak atanlar oluyor, bir türlü çıkamıyorsunuz. Ama sonra o toprağa basamak yapıp o kuyudan çıkmayı başarıyorsunuz. Yani şöyle bir geçmişe dönüp baktığınız zaman, oh neler neler yaşamışım diyeceksiniz muhtemelen. Yani büyük bir ihtimalle tabii ki. Şimdi efendim, bir kibrit karanlığı saniyeler içinde aydınlatır değil mi? Yani ben sabah programa hazırlanırken böyle bir örnek geldi aklıma. Eskiden kibrit kullanıyorduk. Yani çakmak bile aynı şeyi görür. Çakmağı çakın ya da kibriti çakın, böyle anlık, böyle anında aydınlatır. Şimdi bilgi günündeyiz ya, bilgi de zihnin kibriti gibidir. Yani gerçekten öyledir. Dünyada savaşlar sadece silahlarla kazanılmadı değerli dostlar. Hastalıklar sadece ilaçlarla yenilmedi. Medeniyetlere baktığımız zaman, tarihi okumaya başladığımız zaman, medeniyetler sadece güçlü insanlar sayesinde kurulmadı. Hepsinin arkasında önce bir bilgi vardı. Bir bilgiye dayanıyordu. Yani bilgi olmadan aslında bu saydığım şeylerin, olayların, hikayelerin hiçbiri olmazdı. Hepsinin temelinde bir bilgi var. Aslında ilginç olan şu ki bilgi paylaştıkça azalmayan bir şey. Yani tam tersine bence çoğalan bir şey. Bir ekmeği ikiye bölersiniz, yarısı gider değil mi? Ama bir bilgiyi iki kişiyle paylaşırsanız siz de o bilgiye sahip olmaya devam edersiniz. Yani hem sizde vardır o bilgi, artık hem de karşı tarafta vardır. İşte bilgiyi diğer bütün hazinelerden ayıran en büyük özellik de bence bu. Paylaşıldıkça çoğalan, çoğaldıkça faydasını gördüğümüz şahane bir durum. Belki de bu yüzden filozoflar, yüzyıllardır aynı gerçeği farklı cümlelerle anlatmışlar. Şöyle bir not almışım. Bilmek öğrenmenin sonu değil, doğru yaşamaya başlamanın ilk adımıdır. Fakat sevgili yol arkadaşlarım, bilgi tek başına tabii ki yeterli değil. Çünkü doğru kullanılmayan bir bilgi pusulasız bir gemi gibi. Bir de böyle bir durum var. İnsanı hedefe de götürebilir, felakete de götürebilir. Dolayısıyla bugün geldiğimiz çağda artık bilgiye ulaşmak ne kadar kolaysa, çöp olmuş, kirli bilgiye ulaşmak da o kadar kolay. Yani elimizin altında bilgiye ulaşabileceğimiz bir sürü kaynak var ama birçoğu çöp, birçoğu yanlış, birçoğu doğru bilgiden ibaret değil. Biz eskiden, çok eskiden bu şarkıyla başladım hatta. Şöyle o şarkıyı bir kere daha almak istiyorum, müsaade ederseniz fonda çalsın. Efendim biz eskiden bilgiye ulaşmak için kütüphanelere giderdik. Hala kütüphaneler var ama artık giden sayısı çok az. Kütüphanelere giderdik. Kütüphanelerin indeks kutuları olurdu. O kutulardan aradığımız eserleri bulurduk önce. Sonra eserlerin raf numarası, kitap numarasını bulurduk. Sonra raftan gider, işte o numaralı raftan gider o numaralı kitabı ya da ansiklopediyi alır, bilgiye ulaşırdık. Sonra yetmezdi, bir kaynağa daha bakayım derdik. Başka bir kitapla o bilgiyi destekleyen bilgilere ulaşırdık. Birazcık daha zordu ama çok daha doğruya ulaşırdık, doğru bilgiye ulaşırdık. Bugün geldiğimiz zaman diliminde artık doğru bilgiye ulaşmak gerçekten de çok zor. Doğru bilgiye ve doğru habere. Çıksanıza karşımıza, haydi durma gel. Ve bazen mesela bir bilgi gelecekte vereceğiniz kararı değiştirmenizi sağlayabilir. Çünkü hayat bazen sadece bir cümlelik doğru bilgiyle bambaşka bir yöne dönebiliyor. Biz bunu geçmiş dönemlerde mutlaka yaşamışızdır. Şimdi kendinize şu soruyu sormanızı rica ediyorum. Bugüne kadar öğrendiğiniz hangi bilgi hayatınızın yönünü tamamen değiştirdi?
1: Telefon yoktu biz, bizeydik hep, bir çay yeterdi, sonra muhabbet
0: sev... Evet, programa bu şarkıyla başladım ve dedim ki ben yaştakilere gelsin dedim. Tabii çok azınlıktayız biliyorum.
1: Siyah beyaz açtı.
0: Belki yok bile.
1: Dikkatli seçerdi.
0: Var mı arkadaşlar? 60'lı kuşak var mı aranızda? 60'lı yıllarda doğan.

Gönül, bendensin. İşte. Bu şarkı sana da gelsin. Çıldırın, yaşlanmıyoruz işte. Hayırlı yayınlar canım, ben Almanya'dan Gönül. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gönülcüm hoş geldin. Kucak dolusu sevgiler, öptüm seni. Kızlarımla resim gönderiyorum sana. Ay maşallah. Ay dünya tatlısı ya. Hepiniz çok güzelsiniz bu arada. Ama bir şey söyleyeceğim, en güzeli sensin. Sonra muhabbet, sevdiğin kızın sokağından geçmek ama eve doğru bakmak.

Ya işte böyle seneler seneler geçer, sonra bir şarkıyla aman uğur durursunuz. Amıntı mıdır bilmiyorum ama ben gerçekten bu şarkıda Children Yaşlanmıyoruz işte bölümünde gerçekten gönülden söylüyorum ya. Ben hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Ve şey diyorum mesela her gece uyumadan önce bir de sabah uyandığım zaman Allah'ım diyorum ya hep böyle hissetmek istiyorum. Lütfen yüzüm kırışabilir, ellerim kırışabilir, ayaklarım kırışabilir ama hep böyle hissetmek istiyorum. His önemli. Yani fiziksel deformasyonun önüne geçemeyiz. Fiziksel deformasyonla işim yok zaten. Ama ruh var ya, ruh ve hissettikleriniz. Bu o kadar önemli ki gerçekten. Ben şimdi şey diyorum. Muhtemelen orta yaşlarda dinleyicilerim var. İşte gençler var. Hepinize söylüyorum. Bu duayı sık sık edin. Şu anda hissettiğiniz o coşku, o heyecan, o güzel bakış, o gülümseme, o tebessüm, kahkahalarınız, eğlendiğiniz anlar, hepsi ama hepsi his olarak. Ay hep olsun hayatımda. Allah'ım lütfen, amin.

0: Evet, Elaziz'e sevgiler, selamlar. Hep Nazlı'ya buradan. Nazlıcığım merhaba, merhaba derdim ama bugün sevgili Ahmet'e merhaba diyorum. Ahmet merhaba. Ne güzel oldu, çok mutlu oldum. Özlem Hanım iyi yayınlar, rica etsem Ömer Danış'tan beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yayınlar mısın? Tabii ki yayınlarım. Çok severim Ömer Danış'ın o çalışmasını. Ama Ahmet rica ediyorum, ne olur radyon açık olsun, ilerleyen dakikalarda mutlaka yayına vereceğim. Dinlemeye devam et. Hani dinleyemesen de bil ki yayına vereceğim. Elazığ'dan saygılar Ahmet Çelik demiş. Ahmet'e buradan sevgili Ahmet'e sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoş geldin. Ve bence yaş kendine göre güzel ve özel. Nasıl kendimizi hissediyorsak önemli olan o yaşımız. Ben bile 61 hissetmiyorum. Aa Gönül, biz aynı yaşlardayız. Yani neredeyse.
1: Bekliyoruz işte.
0: Allah'ıma şükürler olsun, sanki 35-40'mışım gibi. Valla ben hiç sayılarla işim olmadığını kaç yıldır bu radyodayım, Viyana FM'de olduğum süre içerisinde artık beni çok iyi tanıyorsun. Sayılarla hiç işim yok, takvimle hiç işim yok. Yayın yapmasam bugün ayın kaçı, hangi mevsimdeyiz, hangi gündeyiz, bunlarla hiç işim yok. Ben bulunduğum anı en iyi şekilde yaşamaya gayret gösteriyorum. Evim temiz tertipli olsun, bahçem güzel olsun, kahvem elimde olsun, sağlığım olsun, huzurum olsun. İnsanlarla bir derdim olmasın ki, bu çok mümkün değil gibi gözükse de, insanlardan biraz uzak yaşamaya başladığınızda gerçekten de çok da derdiniz olmuyor. Yani yavaş yavaş hayatınızdaki insanları elemeye başladığınız zaman, böyle sadece sevdiklerinizi hayatınızda tutmaya başladığınız anda huzur kendiliğinden geliyor. Sağlıkla ilgili hep söylüyorum, hayatımızda olmazsa olmazımız sağlık. Allah'a çok şükür en son ne zaman doktora gittim hiç hatırlamıyorum. Allah bugünümü aratmasın, hep böyle olsun istiyorum. Elden ayaktan düşürmesin, keyfimiz yerinde olsun, daha ne olsun arkadaşlar. Hayat bu, geldik gidiyoruz. Kaç senemiz var ki? Yani bunu bilmiyoruz. Ne zaman bu hayata veda edeceğimizi de bilmiyoruz. Daha ne? Sorun ne? Niye birbirimizi yiyoruz? Niye ayrı kutuplara bölünüyoruz? Niçin bu kadar kavga ediyoruz? Neyin derdini taşıyoruz? Evet, yokluksa yokluk da var, yoksunluk da var, fakirlik de var. Evet, gücümüz birçok şeye belki yetmiyor. Belki canımızın istediği gibi bir hayat süremiyoruz. Arkadaş, süremiyorsak süremiyoruz, yapacak bir şey yoksa eğer, akışına bırak demiş ya Yüce Mevlana, o zaman biraz akışında yaşamak, akışında yaşarken de bulunduğumuz an güzel bir ansa, evet, tadını çıkarmak. Dün ne dedim programda, pazartesi günü ne dedim, küçücük bir şey,

0: hafta sonumu mahvetti. Ve sonra kendi kendime o kadar kızdım ki 2 gün arkadaşlar 48 saatimin yok olduğunu düşünüyorum. Çok kıymetli değil mi? Zaman çok kıymetli değil mi? Her şey, yaşadığımız her şey çok kıymetli değil mi? Neyin sıkıntısı bu? Vallahi bilmiyorum. Oluyor böyle şeyler. İnsanlar çok sıkıntılı, çok asabi, çok gergin. Neyse. Efendim şimdi şöyle bir bakıyorum. Ben de 64 doğumluyum Özlem Hanım ve radyom açık demiş sevgili Ahmet. Aa, sen de 60'lı kuşaksın. O zaman bilirsin.
1: Nineciğim bizlere biraz öğüt ver. Evladım, canım benim. Şimdi birbirinize saygılı ve sevgili olun. Ama bizim zamanımızda en önemli şey saygıydı. Biz çok saygılı bir kuşağız. Birbirimize saygı duyardık. Ama evladım Erdatlıcığım. En önemlisi sabırdı. Birbirimize sabrederdik. Çok sabırlı bir kuşaktık biz. Ama şimdiki gençlere bakıyorum. Ay, hemencik kavga ediyorlar.
0: Galiba ilerleyen yıllarda böyle bir ses tonuyla.
1: Kuzucuklarım hoş geldiniz.
0: Oldu mu Erdatlı babacığım? Sana öğüt verdim nine olarak. Evet efendim devam edelim. Emine Sultancığım hoş geldin. O zaman ya Ürgüp'le Göreme'yi niye ben hep karıştırıyorum arkadaş? Ürgüp'e sevgiler selamlar. Göreme'yi de çok sevdiğim söylenemez ama. Ürgüp'e sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Merhaba Özlem ablam hoş geldin. İyi yayınlar çok şükür. Kızın gelmiş. Vallahi geldi dün. Türkiye'ye iniş yaptı. Ben öyle bir şey yaptım ki onlara havaalanında çok sevdiğim arkadaşım karşıladı. Ona verdim bu görevi ben gidemediğim için. Ya vallahi ne diyeyim böyle bir garip bir mutluluk ya. Tarifi zor bir mutluluk. Güzel bir gün diliyorum kocaman öpüyorum seni demişsin. Çok teşekkür ediyorum ben de seni kocaman kocaman öpüyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum ve radyomuzun kurucusu. Vallahi bazen şey oluyorum. Mesela şu anda oldu o. Bilmiyorum neden ama bazen bazı mesajlara girerken böyle ellerim titriyor. Mesajın içine giremiyorum. Girdim. Radyomuzun kurucusu, değerli programcımız Ali Süzen Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne niyetinizle geldiniz? İyi yayınlar dileklerinizi ilettiniz. Beni mutlu ettiniz. Allah da sizi çok mutlu etsin. O zaman Sırbistan'a sevgiler, selamlar gönderelim. Wow. Sırbistan'dan selam olsun. Sabah başladığımız ana vatan yolculuğumuz devam ediyor. Kolay gelsin. Aa, çok iyiymiş ya. O zaman hoş geliyorsunuz. Evet efendim, öncelikle Tamer ve Günay başta olmak üzere şu an radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarımıza bir İbrahim Erkal çalışması gelsin mi? Gel, değil mi? Geldi.

0: aşkım.
1: Aşkım.
2: Evet, Allah rahmet eylesin. İbrahim Erkal sevdiğim seslerden bir tanesi. Bazı seslerin yerini dolduran yeni sesler gelmiyor maalesef. Onlar ölüm sözlüğe imza atan isimler. Böylece iz bırakmışlar. Biz o izi takip ediyoruz. Zuhal alışverişte ama bir hayli geç. Acaba eve varmış mıdır? Alışveriş sepetini görüyorum. Bir sürü şey almış. Şimdi alışveriş yaptım. Eve gidip kahvemi yapacağım inşallah. Hadi hadi. Ben de hemen kahveye geçiyorum. Bu arada Arda'cığım sesli mesajını azıcık bekletiyorum. Merhaba abla, iyi yayınlar diliyorum dinlemediğim. Hoş geldin İstanbul'a, sevgiler selamlar. Bu mesajı okudum diye hatırlıyorum ama okudum mu okumadım mı hatırlayamadım. Valla arada derede kaldım. Arda'cığım mesajına kahve saatinde sesli mesajına yer vereceğim. Ve Tamer'den bir mesajımız var. Soruya soruyla karşılık vereyim abla. Ha. Kim sormuştu o soruyu? Ha, ismi bende saklı. Bu arada şarkıyı başaracağım. Yepyeni bir tam taşçı çalışması. Gerçekten çok sevdim bu çalışmayı. Evet, biraz önce programın bir noktasında şöyle bir soru sorulmuştu. İsmi bende gizli yol arkadaşım tarafından. Demişti ki Tamer ve Günay ikilisi, Tamer Bey ve Günay Hanım neden birbirlerine yayınlarda hanım diye hitap ediyorlar? Cevap olarak da şöyle bir şey geldi. O soru kimden geldi abla diye sormuştu aslında Tamer. Ama o bende gizli. Hani kamuya açık bir radyo ya, ondan hanım ve bey diyoruz. Özel özelde kalsın diye güzel bir cevap aldık. Sonra soruya da soruyla bir karşılık vermek istemiş sevgili Tamer. O soruyu soran kişi evli mi bekar mı bilmiyorum ama o niye kocama ya da sevgilime gelsin demiyor. Niye demiyorsun? Mesela kocişime. Ay, hiç sevmediğim bir ifadedir bu. Öyle bir şey diyorsanız eşinize, arkadaşlar bilin ki ben hiç sevmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Niye? Evet, yayında kocama armağan ediyorum ya da sevgilime armağan ediyorum falan demiyorsunuz. Niye? Niye?

0: Bu arada ilk bilgi Tamer'den geldi. Şöyle Tamer'in mesajını da okunmadı olarak işaretleyeyim. Devam ediyorum. Esin'den bilgiye istinaden bir fotoğraf geldi. Esin'inkini de okunmadı olarak işaretleyeyim. Ve sevgili Nazlı'cığım bizlerle birlikte Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bana da gelsin Tantaşçı, tamam gelsin. Çok güzel bir şarkı değil mi ya? Ama Tantaşçı zaten var ya, çok seviyorum şarkılarını ya. Özel bir portföyüm var Tantaşçı ile alakalı. Bu yeni şarkısı da çok güzel olmuş. Nazlı'cığım. Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin güzel papatyam. Teşekkür ediyorum. Ve Gülşadiye'den bir mesajımız var. Canım gözün aydın, kızın gelmiş. Rabbim kavuştursun. Amin. İnşallah. İnşallah. Batuhan'la birlikte inşallah pazar sabaha karşı yola çıkacağız. Batuhan'la birlikte gitmek de çok hoşuma gitti gerçekten. Son anda Batuhan izin aldı. Böylece uzun yıllar sonra ailecek bir araya geleceğiz. Bu çok önemli. Çok önemli ve çok özel. Ve çok sevindim, çok güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle demiş sevgili Gülşadiye. İnşallah eşime, sevgilime diyorum ben. Zuhal, sen diyor musun? Eşime, sevgilime, Gürcan Bey'e. Ben hiç rastlamadım. Allah Allah, diğer programcı arkadaşlara bir sormak lazım. Ali Hocam, radyonuz açıktır. Mesela Zuhal hiç mesajında Gürcan Bey'e şarkı armağan ederken sevgilime dedi mi? Eşime dedi mi? Ben hiç rastlamadım. Bilmiyorum. Bilemedim şimdi Zuhal. Bu arada sesli mesajlarımız var. Sevgili İlker'den gelmiş. Efendim müsaade ederseniz şu şarkıyı dinleteceğim. Ardından hiç konuşmayacağım. Bir şarkı daha aldım sıraya. Ömer Danış'tan Köyümün Yağmurlarında isimli eseri. Elaziz'den bizi dinleyen sevgili Ahmet istedi. Onun için aldım sıraya. İki güzel eser sonra Kahvem Keyfim ve Kahyası mikrofon başında olacağız. Bütün mesajlarınıza yer vereceğim. Lütfen sabırlı olun. Bakın sabır çok önemli. Biliyor musunuz? Bu hayatta en iyi yaptığım şey beklemek. Ve ben çok sabırsız bir insandım. Ve ay ay ay. Ay gideyim artık lütfen ya. Bak Ayten demiş ki hiç duymadım bugüne kadar. Desin. Vallahi ben de duymadım Zuhal'den. Vallahi başka var mı böyle mesaj atan? Şimdi ismi bende gizli olan dinleyicim gerçekten güzel bir soru sordu aslında. Cevap olarak mesela Zuhal'den cevap geldi. Başka Esin mesela, Esin'den de hiç duymadık. Şenol'dan sevgilime diye, eşime diye hiç duymadık mesela. Nazlı Ahmet Bey için hiç sevgilime, eşime demedi. Burada bir sürü var. Sadece Zuhal'den cevap geldi. Şu ismi bende gizli olan soruyu sorana soruyu yöneltelim. Madem böyle bir soru sordunuz, evli misiniz, bekar mısınız ben biliyorum da. Bilmeyenler var aramızda. Siz mesela yayına, yani sen yayına hiç eşim demedin, hiç sevgilim demedin. Tamam benden sultanıma gelsin. Sensiz ben nefes alamam şarkısı. Oo Erdatlı babacığım. Açtın kendini. Ya beni bırakın bir salın arkadaşlar. Yazın yazın. Yazmaya devam edin de şu şarkıyı ve ardındaki şarkıyı dinleyelim. Burada olacağım. Bütün mesajlarınıza yer vereceğim. Hadi kahveler çaylar alınsın. Seyir halindeki dostlarımıza da hayırlı mesafeler. İş yerlerinden dinleyenler. Onlar içemiyor olabilirler diye diyorum. Ama hayal edebilirler. Öyle bir şey var. Beleş. Hayal edebilirsiniz.
1: Ben yanılmam. Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Kahvemi aldım ve geldim. Pin drinks'im de yanımda. Bu arada kahve ile pin drinks çok güzel combo oluyorlar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir gün programda, programın son 5 dakikası falan, Şerife'nin kulakları çınlasın, şimdi tatilde, dinleyemiyor tabii ki. Geldim kahvesini de yapmış, artık benim gitmem lazım, kahvem bitmiş. Kahvemin dibinde böyle telvesi kalmış. Pin drinks ekledim kahvenin telvesine. Pin drinks'li kahve içmiştim, hatırlayanlar vardır. Çok güzeldi tadı ha. Yan yana da çok güzeller, iç içe geçince de çok güzeller. Alıyorum ilk yudumu.

0: Evet efendim, ferah kahvelerimiz olsun. Derya'nın da kulağını çınlatalım. Çünkü bu ferah kahvelerimiz ibaresini de hayatıma nakşetti. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Ne güzel iz bırakıyorsunuz bende. Gerçekten de bu ne kadar önemli biliyor musunuz? Birbirimizle bıraktığımız izler çok çok önemli. Bence yani hayatın en güzel tarafı da bu. Şimdi efendim, ben kahvemi içerken Zuhal'den sesli mesajlar var. Hemen şöyle sesli mesajlarınıza da yer vereyim. Yavaş yavaş. Aa, Şenol niye sildin onu? Şenol bir şey silmiş. Oraya tam gidecektim.
1: Ablacığım, tekrardan selamlar.
0: Merhaba.
1: Bu arada ben nasıl istemedim ya? Kaç defa senden eşime parça istedim. Nasıl unutuyorsun ablacığım ya? Rafet Erroman'dan parça istiyorum. Seçimi sana bırakıyorum. Hadi bugün de eşime Rafet Erroman'dan bir parça isteyeyim de. Eşim bu arada dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum.
0: Dinliyor, dinliyor yazdı.
1: Yazık, çatıda çok sıcak bugün. Ya, sanmıyorum evet ya, dinlediğini ama gelsin.
0: Dinliyor, dinliyor.
1: Onu çok seviyorum. Sıradaki parça eşime gelsin.
0: Ya.
1: Öpüyorum ablacığım. Görüşürüz. Kahve yapıyorum şimdi.
0: Aha.
1: Abla, bu arada Ali abiden zaten istek isteyemiyoruz çünkü çalmıyor. Bazen Melih çalıyor isteklerimizi, sağ olsun. Bir de sana söylüyorum ama ben de bayağıdır istek istemiyorum çünkü çaldığım parçalar zaten güzel.
0: Tamam.
1: O yüzden gerek duymuyorum.
0: Söyle
1: neyse
0: bakayım.
1: Hadi bugün çalalım bakalım, gelsin.
0: Ne?
1: Sıradaki senin seçtiğin parça canım eşime gelsin.
0: Ha, ben mi seçiyorum? Bana mı bıraktın? Senin istediğin bir şey varsa alayım yayına. Eşime dedi. Valla diyormuş. Bilemedim şimdi, hatırlayamadım. Evet, Emine Sultan'dan meyve suyu mu içiyorsun? Herkese afiyet olsun. Ne bu? Dut suyu mu? Ay, düt ne ya? Dut suyu galiba. Ya vallahi uyduruyorum şu anda gerçekten. Şöyle bir büyüteyim bakayım. Üzüm suyu mu? Üzüm sanki. Neyse, üzüm, dut fark etmez. Nasıl fark etmez Özlem Aylal? Üzüm ne? Dut ne? Dua etsinler, karpuz demedim. Herkese afiyet olsun. Emine Sultan, alıyorum bir yudum.
2: Çay alırsın belki ben fincanını tutarım. Aynı saate bakarız, uzakları yaklaştı.
0: Evet sevgili Raziye bizlerle birlikte. Merhabalar, benim fikrim içinden geldiği gibi seslensin istediği her yerde bence. Ya koç işim demesin Raziye, sevgili Raziyeciğim, koç işim demesin. Benim programımda demesin en azından. Ben o tabiri hiç sevmiyorum. Çok laçka geliyor bana. Vıcık vıcık. Biraz böyle bir saygı olmalı ya. Yani sevginin yanında saygı da olmalı.
2: Kahveler çift çekirdekli, içmeyen hep iç çekmeli.
0: Şimdi Ali Süzen hocam
2: kahveler,
0: sevgili Raziye'yi de elçi tayin etmiş. Emine abla, Ali soruyor, fermante dut suyu mu içiyormuş diye soruyor. Fermante dut suyu. Ya galiba üzüm. Ya. Ha, ben bebeğim diyorum diyor Raziye. Ya şimdi bir dakika. Bebeğim dediğiniz şahsı düşününce çok özür dilerim. Tamam ya, içinizden geldiği gibi söyleyebilirsiniz tabii. Ne karışırım ki ben ya? İkili ilişkilere niye karışıyorum ki? Ne söylüyorsanız söyleyin arkadaşlar. Aşkitom desek abla. Deyin arkadaşlar. İstediğinizi diyebilirsiniz. Koca şimdi diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var, farkında mısınız? Yani hitap ederken biraz da mesela Şenol'a aşkitom, bilmiyorum ya, bana biraz komik geliyor. Yani ne bileyim, Şenol ne diyorsun ya? Sevgilim veya eşim olsa bana kocişim falan dese vallahi kürekle vururum ağzının ortasına. Ben de.

0: Evet, şöyle bir hemen Şenol, söyle bakayım ne diyorsun? Şenolcuğum, söz sende.
1: Merhaba Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar olsun. Herkese güzel bir gün diliyorum. Tamer'in de arkasındayım. Güzel bir cevap vermiş. Yani o onun görüşü. Bence en doğru olanı yapıyor. Yani herkes kadın olabilir ama hanım olamaz. O da bayanı hanım olarak diye hitap ediyor. En
0: Evet.
1: doğru olanı yapıyor. Saygılar.
0: Saygılar, sevgiler.
1: Özlemciğim, ben Esin'le 22 yıl oldu şimdi evleneli. Yani
0: Evet.
1: 22 yıldır beraberiz. Vallahi 22 yılda pek sevgilim dediğimi hiç hatırlamıyorum zaten. Hani bilmiyorum, bana sevgilim kelimesi çok, hani evli insanlar arasında bilmiyorum, ben hoş karşılamıyorum yani. Hani kötü bir şey değil de
0: Yok.
1: ben bilmiyorum, bana komik geliyor yani sevgilim.
0: Evet, kocişim.
1: Sevgili ilk tanışanlara denir ya, yani bir ömür boyu biz bir aradayız yani. Ben arada sırada yavrum derim.
0: Bak.
1: Birkaç tane böyle kelime derim. O kadar, ama böyle işte sevgilim, aşkım, bir tanem, ne bileyim, bu tarz şeyleri pek
0: Abi beni
1: söylemem
0: bozar
1: yani.
0: diyorsun
1: Arada
0: yani.
1: sırada söylerim de sevgilimi hiç söyleme. Çünkü sevgilim değil benim o. Yol arkadaşım. 22
0: Evet.
1: yıllık bir yola çıktık. Allah uzun ömürler
0: Amin,
1: versin.
0: amin,
1: Böyle
0: amin.
1: yani. Ondan ibaret.
0: Gerçekten. Çok güzel ya. 22 yıl bir ömür. Gerçekten. Çok özel. Bitirir bu iş. Evet, Şenol demiş ki bu arada Ali Süzen benim istekleri yayınlıyor sağ olsun. Zuhal'e mi bir kastı var?
2: Kahveler çift çekirdekli, içmeyen hep iç çekmeli, Özlem'le birlikte.
0: Mesela Raziye demiş ki size gelince kükrüyordur bana miyav. Ali Süzen hocam mı? Raziye. Vallahi gözümde canlandıramıyorum ya. Bir dakika, bir hayal etmem lazım. Yok ya. Olmuyor yani. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Kadının fendi herkesi yendi. Vallahi ben şimdi ya bu konuya girmek istemiyordum da sokuyorsunuz beni bu konulara. Kadın erkek mevzu kadın erkekse ya beyefendiler, çok özür diliyorum ama kadınlar bence erkeklerden çok daha zekiler. Yani en azından parmaklarını da oynatabilecek güce sahipler her şeyi ve herkesi. Böyle bir özelliği var kadınların. Yani ben kendi adıma konuşmuyorum. Genel olarak etrafımda gördüğüm manzaralar bundan ibaret. Wow diyorum şimdi. Ali Süzen hocam, miyav, yan yana, aşkitom yan yana. Yok yani. Ama olur mu? Olur arkadaşlar. Olur.
2: Tutarım aynı
0: Ama mesajının bundan sonrası da çok güzel. Bana miyav, ben de ona miyav.

0: Allah'ım kahvemden bir yudum alayım. İlker, seni beklettim sevgili İlker, kusura bakma. Evet, söz sende.
1: Özlem ablacığım, Viyana'dan tekrardan selamlar. Keyifle programınızı dinliyoruz.
0: Teşekkür
1: Bilgi
0: ederim.
1: hakkında konuştunuz. Ben de nacizane fikirlerimi biraz toplayabilirsem size aklımdakini anlatmak istiyorum.
0: Nihayet
1: Bilgi
0: ya.
1: çok derin bir konu.
0: Evet.
1: Günümüze gelelim. Siz kütüphanelerden bahsettiniz. Biz de İstanbul Üniversitesi'nde kütüphaneye giderdik.
0: Evet
1: O
0: ya. Ya.
1: kitapların kokusu gerçekten farklıydı.
0: Of.
1: Biraz günümüze alalım. Bilgi bir hafıza kartında da bulunabilir. İnsan beyninde de
0: Çok iyi.
1: hafıza kartından
0: Çok iyi.
1: insanın farkı, insanın duygularıyla, beyin gücüyle harmanlanıp eyleme dönüşür.
0: Muazzam
1: Bakıyoruz
0: ya.
1: günümüzde bilgiyi her insan eyleme dönüştüremiyor.
0: Ne
1: Bu
0: yazık
1: da o
0: ki.
1: kadar psikolojik bir durum ki bence bu aileye kadar iniyor, çocukluğa kadar iniyor.
0: Evet.
1: Bu eyleme
0: Kesinlikle
1: dönüştüren
0: katılıyorum.
1: insanların,
0: Kesinlikle.
1: eyleme dönüştürmeyen insanların arasındaki fark çocukluğa kadar inebiliyor. Çocukluğunda daha çok böyle korumacı, baskı altında olan çocuklar, azarlanan çocuklar, korkan çocuklar, hata yapmaktan korkan çocuklar büyüdükleri zaman konfor alanından çıkmak istemiyor ve bilgiyi kullanmak istemiyor. Çocukluğunda biraz daha özgür olan, nasıl diyeyim, hani denemesine, hata yapmasına izin verilen çocuklar gelecekte büyüdükleri zaman bu bilgiyi iç dünyasında eyleme daha rahat dönüştürüp deneme yanılma yöntemiyle başarılı olabiliyorlar. Tabii sadece bu konu değil, bilgi bir ağaçtır bence. Sonuçları da dallarıdır. Çok derin
0: Evet.
1: bir konu. Keyifle dinliyorum sizi. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Seni beklettim. Nihayet bilgiyle alakalı böyle bir giriş yaptık. Efendim biliyorsunuz çarşamba günleri wow dedirten bilgilere yer veriyoruz ve bu seriye başladığımız gün itibariyle hep söylüyorum. Bu bilgi benim nerede, ne işime yarayacak dediğimiz bilgilerin bir gün hiç beklemediğimiz bir yerde çok işe yaradığını görüyoruz, yaşıyoruz. Yani ben en azından yaşıyorum. Bugüne kadar sizlerle çarşamba günleri o kadar güzel bilgiler paylaştık ki ve gerçekten paylaştıkça çoğalan en derin konulardan bir tanesi. İlker ne güzel anlatmış ya. Valla sesine kelamına bereket. Rafet Erroman sırayı almasın ya. Dur bir dakika. Hayır, hala kahve içiyoruz biz. Bugün çok güzel bilgiler hazırladım sizin için. Biraz sonra, az sonra. Gözleri aydın olsun canım. Hem Batuhan'ın nişan henüz değil ama söz kendi aralarında sözlendiler diyelim. Hem Merve'nin gelişi. Evet ya, çok güzel haberlerle besleniyoruz. Harika vakitler diliyorum. Ne diyeyim? Allah çocuklarımızın yollarını açık eylesin. Allah çocuklarımızı ve bizleri, hepimizi güzel insanlarla karşılaştırsın. Benim her sabah gözümü açtığım an itibariyle ilk duam ve size de tavsiye ediyorum. Allah'ım beni bugün de güzel insanlarla karşılaştır ve inanın her bu günün içerisinde mutlaka güzel bir insanla karşılaşıyorum. Tavsiye ederim. Ve Gürcan Bey çatılarda bu sıcakta Allah yardımcısı olsun vallahi ne diyeyim. Geunt o da Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi diyoruz. Onlar üç silahşörler Gürcan Bey, Onur ve Harun'a buradan bol güzel kolaylıklarla dolu bir iş sezonu diliyorum. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı Eşek Gözlüme Gelsin. Ay ay, çok fotoğraf da çok güzel bu arada. Dur bir dakika. Şöyle bir şey vereceğim. Ahmet sen nerelerdesin, bir kayboldun. Ahmetciğim hoş geldin. Ahmet Erdatlı. Seni görmek çok güzel. Selam Özlem ablacığım demişsin. Çok teşekkür ederim. Merhaba, merhaba, merhaba. Ve sevgili Zekayı bizlerle birlikte. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar Özlem Hanım. Sıradaki parça çok sevdiğim eşime gelsin. Tamam. İnşallah hala radyon açıktır. Biraz geciktirdim mesajını. Hatlar helal eğlensin. Ama ben makine değilim arkadaşlar. Yani ne yazık ki böyle bilgisayar falan da değilim. O yüzden böyle birazcık arada bir bekletebiliyorum. Biraz mesajlarınız geç kalabiliyor. Arda'nın bir sesli mesajı var. Ona da yer vereceğim ama bir dakika sırayla gidelim. Bir saniye. Evet.
2: Vallahi böyle incelip de kocacıyım, aşk itiyorum falan dediği zaman sanki adam bana nonoş gibi geliyor ha, aynı. Sanki nonoşa sesleniyormuş gibi oluyor.
0: Kocişim. Evet. Bu konuyu kapatıyoruz artık. Şu wow dedirten bilgileri artık geçebilir miyiz arkadaşlar? Ve Emine Sultan Ali Süzen hocama cevabını vermiş. Evet Ali abi, fermante üzüm suyu.

Şenol abiye teşekkürler. Zuhal abla bir kere istek yapmıştı yanlışlıkla. Duymuştum sanki. Demiş Tamer. Ali Süzen hocam der ki dış güçlerin oyununa gelmeyelim. Geliyor muyuz hocam? Valla ben olayın farkında değilim. Ben kaptırdım gidiyorum. Dış güçlerin oyununa geliyor muyuz? Gelmiyorsa o dış güçler ben değilimdir diye. Kamam görüşürüz.

0: Zuhal, fotoğrafa bak. Açıları değiştiriyorsunuz, yabancı bir yer görüyorum sanki. Yok yok, bahçeyi bahçeden tanıyorum. Artık evlerinizi bile biliyorum ya. Hatta eve giden sokaklarınızı biliyorum. Bir gün Viyana'ya gelirsem hiç zorluk çekmeyeceğim gerçekten. Evet, hepimize afiyet olsun demişsin. İçtim yiyordum. Oh mis mis. Sana ettiğim onca iltifat bu nedenledir. Oo, Müzeyyen Senar'dan. Candan sevenlere gelsin. Müzeyyen Senar, Fikrimin ince gülü. Vay. Çok baba bir istek. Şenol'dan gelmiş. İstekleri sıralayacağım. Erdatlı babamın da isteği var. Merak et. Aa, Ayşe, biraz önce seni düşünüyordum. Ispartalı Ayşe. Dur bakalım, Rafet Erroman'a geçiş yapmadan Ayşe'nin mesajını da verelim. Biraz önce düşündüm, biliyor musun? Nerede bu Ispartalı Ayşe diye. Sonra Fırtına Mehmet'i de düşündüm. Bakayım o da gelmiş mi? Bak o da gelmiş.
1: Özlem Ayral ile keyfi keder zamanı başlamış. Hatta 1,5 saat geçmiş aradan. Ben özledim mi ablacığım? Bu kadın nerede dedin mi?
0: Dedim.
1: Beni merak ettin mi?
0: İnan ki dedim.
1: Buradayım, yetiştim ablacığım. Birazcık çok yoğun bir gün geçirdim.
0: Olsun,
1: İş arkadaşım
0: olsun.
1: Vardı Portekizli. Kendi çapımızda onunla bir anlaşmaya çalıştık falan. Çok yoruldum.
0: Olsun.
1: Ama şimdi açtım radyomu, seninleyim.
0: Mis mis.
1: Hemen eve gidip bir kahve yapacağım.
0: Tamam, çok kahve
1: var. Keyfi yapacağım.
0: Tamam, bekliyorum. Tamam mı? Bekliyorum. Evet, devam edelim. Evet Kevser'cim, bebeğim. Söz sende.
2: Yem de bana açın merhabayı, çok sevdim.
0: Yayına verdim mi merhabayı?
2: Yem de bana açın merhabayı, çok sevdim.
0: Tamam tamam. Yine bugün de veririm, sorun değil. Kevser'cime de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum prensesimize. Ve sevgili Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. Ben hala bilgilerime geçemedim. Hatta bilgi paylaşanlar bir nokta koysunlar mesajları okurken. Okunmadılar, yok olmuş olabilir. Hatırladığım Esin'in bir ayçiçekle ilgili bir bilgisi vardı, paylaştığı. Ve Fırtına Mehmet, hoş geldin. Özlem Hanım, ben geldim. Hoş geldin ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördüm, hoş buldum. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz, Fırtına Mehmet online. Keyfe kederin keyfini yaşayalım, yaşayalım, yaşıyoruz. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım, çıkarıyoruz. Sen aşk... Bak şimdi dur bir dakika. Sen aşk yok desen de aşk hep vardı. Bugün de var. Yarın da var olacak. Çünkü aşk her zaman vardır. Evet arkadaşlar. Diyorum. Aşk hiç yoktu. Bugün de yok. Yarın da olmayacak. Çünkü aşk hiçbir zaman aslında yoktu. Hepsi sizi kandırmak içindi. Kandırılıyorsunuz. Bak dün de söyledim. Bugün de söylüyorum.

0: Evet, Rafet Er roman çalışması öncelikle tabii ki kimlere geldi? Efendim, şöyle şarkının üzerine de biraz konuşalım. Sevgili Zuhal ve Gürcan Önkür çiftine geldi. Sonrasında eşime güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum demişti. Bir dakika, ismi doğru zikredelim. Neredesin? Neredesin? O düşünceler, üzüntüler. Sen gençliğimin büyük parçası. Sen gençliğimin anlamı. Biz neler neler yaşadık beraber. Evet sevgili Zekai, çok sevdiğim eşime gelsin demişti. Ona da gelmiş olsun. İnşallah hala radyosu açıktır. Karışır, rahat edemem. Moralim bozulur, canım sıkılır. Ve birbirini seven herkese armağan etmiş olduk. Birbirini seven çiftlere armağan etmiş olduk. Dünyanın en güzel cümlesidir. Seni seviyorum. Seni seviyorum cümlesinin yerine ben hep programlarda söylüyorum. Hani aşkla ilgili makara kukara yapıyoruz ama sevgi ve sevmek benim için hayatın merkezi ve hayata çok büyük yer kaplayan bir olgu. Bir kere bunun altına imzamı atarım. Kalbime de yaslarım. Ama aşk, bilmiyorum ya, bu birazcık hisle alakalı. Aşk dediğimiz şey çok sığ geliyor bana. Çok gelip geçici geliyor. Evet, var olduğunu biliyoruz ama yani çok süreli bir şey gibi değil. İnsanı kör eden, insana hata yaptıran, insanı yanlışa sevk eden, her zaman değil, tabii ki her zaman değil ama genel itibariyle insanın mantıkla ilgili devrelerini yakan, akılla ilgili bağlarını koparan, ya ben hayatım boyunca demeyeceğim ama son 15 senede irademin ve aklımın çok önemli olduğuna inandım ve öncelikle aklım ve iradem önde olmalı diye düşündüm. Yani tabii ki duygular çok önemli, bütün duygularımız çok önemli. Onlar yaşamamız gereken şeyler. Dün de bahsettik ama bazı duyguların aklın önüne geçişmesine izin vermemek gerektiğini düşünenlerdenim. Ve aşk olgusu devreye girdiği zaman yani melekelerimiz, akıl melekelerimizin püf ortadan kaybolduğunu falan düşünüyorum. Yani yaşayanları görüyorum gözümün önünde. Hissediyorum. Benim de bir geçmişim var değil mi arkadaşlar? Ben de böyle değildim yani. Bir yerden geldim, bir yere gidiyorum. Geldiğim yaş itibariyle tecrübeyle sabit diyerek konuşuyorum. Ha, genelleme yapılmalı mı? Ya şaka yapıyorum, makara kukara yapıyoruz gerçekten. Genelleme yapmak bazı konularda çok doğru değil. Bana göre diyeyim, siz anlayın. Bana göre aşk bir yanılsama, bir rüya, belki bir kabus. Yani artık ne derseniz deyin, bir gün uyandığınız bir şey. Bir gün uyandığınız bir şey ve uyandığınız zaman Allah'ım ben bunları niye yaptım, nasıl yaptım falan dediğiniz bir şey. O yüzden de genelleme yapmıyoruz. Şimdi efendim şöyle devam edelim mesajlarımıza. İsteklerinizi de aldım sıraya. Öncelikle programın en başında bir bilgiden bahsetmiştim. Bu bilgiye tekrar geri dönmek istiyorum. Sonra sizlerden gelen bilgilerle devam edeceğiz. Bugün Vav Dedirten Bilgiler günü. Bir dakika. Arda'nın mesajını hep unutuyorum ya. Bir dakika, Arda'nın bir sesli mesajı var. Hemen burada bir S diyelim. Dur.
1: Çünkü eskiden internet diye bir şey yoktu.
0: Evet.
1: İnternet ünlüsü olma isteği gibi bir şey de yoktu.
0: Evet.
1: Ansiklopediler vardı, kitaplar vardı, romanlar vardı vesaire vesaire. Yani bilginin kaynağı reeldi ve kanıtlanmış bilgilerdi bunlar. Kanıtlanmış kaynaklardı.
0: Kesinlikle.
1: İnsanlar da bu kaynaklardan bilgi edinirdi ve dolayısıyla
0: biz öyleydik.
1: Yanlış bilgi yayılımı bu şekilde olmamış olurdu.
0: Evet.
1: Şimdi ancak artık internetin o kadar yaygın olmasıyla birlikte herkesin bir şekilde tıklanma uğruna o kadar yanlış bilgileri kulaktan duyma, kulaktan doğma bilgileri yayar hale geldi ki bir yanlışı başka birine aktarıyoruz. O yanlışı başkasına aktarıyor ve bu şekilde gidiyor. Yani şu an internet üzerinde 10 tane bilgi varsa bir tanesinin bile doğruluğu şüpheli
0: Evet,
1: gerçekten.
0: aynen.
1: O yüzden internet bizim için gerçekten çok güzel bir şeyken yine insanoğlu olarak bunu çirkin emellerimizi alet ederek kullanmayı tercih ediyoruz.
0: Evet. Şimdi efendim, bilgi gerçekten sevgili İlker'in de söylediği gibi birçok şeyin kaynağı. Yani bugün ben programın açılışında da sizlerle paylaştım. Bir zamanlar var olan medeniyetlerin var olmasına, işte ne bileyim birilerinin birilerine hükmetmesine, savaşların altyapısına, hepsine baktığınız zaman mutlaka bilgiyle karşılaşırsınız. Ve bugün geldiğimiz noktada çok üzülerek söylüyorum. Ne yazık ki gerçekten doğru bilgiye ulaşmak çok zor. Hele şimdi yapay zeka girdi hayatımıza. Şimdi yapay zeka ile ilgili daha önce de konuştuk. Evet, ben çok seviyorum bu arada yapay zekayı. Ama iyi yerlerde ve iyi işlerde kullanmaya gayret gösteriyorum. Ve yapay zekadan aldığım bilgilerin %100 doğru olmadığını bildiğim için başka kaynaklardan da araştırıyorum. Onlarca kaynağa bakıyorum gerçekten de. Mesela ChatGPT kullanan arkadaşlarım için söyleyeyim. ChatGPT'den aldığınız bilgilerin büyük bir bölümü ne yazık ki doğru değil. Bakın, yapay zeka. Çünkü datadan verileri topluyor. Yani bir ansiklopedi açıp da karıştırmıyor yapay zeka. Ah, keşke öyle olsa. Mesela yapay zeka kütüphaneye gitse, raflara girse, böyle bir ansiklopedi karıştırsa, gerçek bilgiye ulaşsa, o gerçek bilgiyi bize sunsa. Hayır. İnternet üzerinden dolaşıyor ve en doğru bulduğu, kendince doğru bulduğu bütün bilgileri topluyor, size getiriyor. Yani artık Google'ın, daha önce Google'da arıyorduk, Google'ın böyle çok geniş versiyonunu düşünün. Dolayısıyla Google'a girip de bir şey yazıp da linklere tıklamaktansa siz ChatGPT'ye yazıyorsunuz. O bütün bilgiyi her yerden toplayıp getiriyor, önünüze sunuyor. Ve gerçekten bilgi konusunda çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Benden söylemesi. Şimdi ilk bilgimiz Tamer'den gelmişti. Hemen Tamer'den gelen bilgiye devam edeceğim. Hayır, döneceğim. Neredeydi? Cemal Süreya. Şimdi Cemal Süreya, okumayanlarınız vardır herhalde ya. Cemal Süreya'dan bir şeyler okuyalım. Hazır Cemal Süreya ile ilgili bir bilgi gelmiş. Dur bakayım.

Allah cümlemize hep sevmek ve sevilmeyi nasip eylesin. Amin diyorum. Amin diyorum gerçekten. Gönülden amin diyorum. Serap'tan bir mesajımız var. Merhaba Bal ablam, nasılsın? Çok iyiyim ya, seni özlemişim. Serap nerelerdesin? İyisindir demiş. Çok iyiyim gerçekten. Biz de Emrah'la çalışıyoruz. Sırada da bir Emrah şarkısı var. Bu arada iş başında Emrah, sağ olsun kardeşim. İyi dinlemeler. Şöyle bir hemen tıklıyorum. Emrah'ı da göreyim. Emrah benim kardeşimin ismi bu arada. Yani öz kardeşim de, kendisiyle muhatap olmuyoruz. Şöyle bir bakayım. Aa, Emrah. Emrah'a sevgiler, selamlar. Valla çok sevindim. Fotoğraflar çok güzel. Maşallah size. Sıradaki parça benden herkese gelsin. Emrah'ın da selamı var. Benden de Emrah'a, o yakışıklı delikanlıya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet, Esin'den bir bilgi gelmişti. Ayçiçeği ile alakalı, tam da zamanı. Sever misiniz ayçiçeği tarlalarını? Aman efendim, bu sosyal medyayla çok uğraşıyorum da yine uğraşacağım. Bu sosyal medya meşhur olduğundan beri herkes ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çekiyor. Ben kendim bildim bileli ayçiçeklerinin fotoğrafını çekmeyi çok severim. Ben fotoğraflarını çekerken cep telefonu yoktu. İnternet de yoktu. Sosyal medya hiç yoktu. Ama ben onları çok seviyorum. Ve hemen şöyle bilgiye bakıyorum. Ayçiçeği genellikle mutluluk, neşe, umut, sadakat, sıcaklık ve yaşam enerjisiyle ilişkilendirilir. Güneşe yönelmesi nedeniyle karanlığa değil ışığa dönmek fikrini çok güzel temsil eder. Tam da zamanıyken evimizin en güzel köşesine koyalım, en güzel enerjisini alalım. Ya gerçekten. Ya şimdi ay çiçekleri bana hayatı anlatıyor. Ve mucizevi bir şekilde yaratıcının o kadar güzel bir mesajı var ki. Aslında hani hayatta gördüğümüz birçok şey ayet de. Ayetlerin başında gelen bir çiçektir ay çiçeği. Mesela yüzünü güneşe dönmesi, akşamları yapraklarını kapatması. Sonra gülümseyen bir edasının olması. Hakikaten ya, çok güzel bir bilgiydi. Ve fotoğraf için de Esin'e teşekkür ediyorum. Efendim, mesajlarınıza devam edeceğim. Merak etmeyin, hepinizin mesajına yer vereceğim. Çok eski bir çalışma. Erdatlı babam sultanı için istedi.

Ya bu şarkı olamaz herhalde, istediğin şarkı. Bu mu Erdatlı babacığım? Hayır, bu olmasın lütfen. Hayır ya. Geçtim valla. Bu arada Fırtına Mehmet'ten çok güzel bir fotoğraf geldi. Kahve fotoğrafı ve yanında portakallar var. Kahve zamanı, yabancı arkadaşlarım bana şunu soruyor. Türk müzikleri neden bu kadar hüzünlü? Çünkü biz hüzünlü bir milletiz abi ya. Biz arabesk bir milletiz. Gerçekten de Türk müziklerinin büyük bir bölümü ayrılık, kırık kalpler, özlem üzerine kurulmuş. Oysa birçok yabancı ülkede şarkılar daha çok aşkın, güzel, mutlu ve umut veren yönlerini anlatıyor. Ayrılık. Bana göre de sevginin bu tarafını anlatmak daha güzel. Acaba bunun sebebi geçmişimiz, yaşadıklarımız, aldığımız kültürel eğitim olabilir mi? Sizce neden Türk müziklerinde hüzün bu kadar baskın? Neden bu kadar baskın? Soruyorum efendim, size soruyorum. Türk müziklerinde niye bu kadar hüzün var, ayrılık var, efendim aşk acısı var? Niye? Gerçekten de yabancı müzik, belki sözlerini anlamıyoruz, onlarda da var. Fırtına Mehmet dermişim. Ama katılıyorum sana. Vallahi katılıyorum. Bu arada bir isteğimiz daha var. Hemen onu da sıraya alacağım. Neredesin? Evet. Bu Sevingül Bahadır'a da bugün yer vereceğim inşallah. Vaktim yeterse. Sen benim en güzel tesadüfümsün.

Sevgilim, bir günün ortası şimdi. Taşıtlar hızla gelip geçiyor, her yer kalabalık. Ben seni düşünüyorum bir bodrum kahvesinde. Uzat bana ellerini. İzinli askerler görüyorum. Kırıtarak yürüyen işçi kızlar. İstanbul her günkü yaşantısı içinde uğultulu. Güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyorum. Ben var ya ben, seni düşünüyorum. Seni, hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi. Kalbim diyorum, kalbim. Daha dün tezgahtan çıkmış bir su sayacı gibi. Aşkı anılar besliyor düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki, aşk eskidikçe aşktır. Sevgi eskidikçe sevgi. Günümüz ekmeğimiz, türkümüz, çoluğumuz, çocuğumuz. Binalar yan yana yükselip gidiyor. Vapurların ağzı köpük içinde. Uzaklarda, uzaklarda, uzaklarda. Ne kadar kapılar açılıyor. Trenin biri bir istasyona varıyor. Oradan çıkıyor biri. Her şey biliyor, her şey biliyor, her şey. Sen biliyor musun bakalım? Sen biliyor musun bakalım? Seni nice sevdiğimi, seni nice sevdiğimi, üstüne titrediğimi, geldiğimi, gittiğimi. Hadi, hadi.

Efendim, aşk şiirleri deyince akla gelen ilk isimdir Cemal Süreyya. Edebiyat tarihine baktığımız zaman ikinci yeni akımın önde gelen şairlerindendir kendisi. İyi bir isim, kuvvetli bir kalem. Sana benzer. Aslında Mehmet'in mesajı olmasaydı Yalnızlığın ve Aşkın Başkenti isimli şiiri okuyacaktım. Ama baktım ki ayrılık deme bana, ayrılık denmesin. Ama ayrılık da sevdaya dairdir. Fırtına Mehmet, biz duygusal insanlarız ya. Duygudan bir şey olmaz. Yani ben şunu söylüyorum, hayat her zaman lay lay lom değil. Bir de duygu dediğimiz şey çok içli bir şey ya. Çok güzel bir şey. Ve ben Türk milletinin bu duygusallığını seviyorum aslında. Yani arabeski çok sevmesem de duygunun var olduğu, hüznün var olduğu her şeyi çok seviyorum. Artı bir şey söyleyeyim mi? Hüzün insana çok yakışan bir durumdur. Hüzün insanı güçlendiren bir duygudur. Vallahi biz de biliriz gece gündüz eğlenmeyi, gece gündüz gülmeyi. Yani en kolayı bu. Çok şahane şen şakrak şarkılar yapmayı. Vallahi size yapayım yani. Bir hafta oturayım, onlarca şarkı yapayım. Şen şakrak. Hep gülsün, hep eğlensin. Ama hayat öyle bir şey değil ki. Hayatın bir tarafında ayrılık var. Bir tarafında hüzün var. Bir tarafında vedalar var. Var da var.

0: Evet efendim, şimdi Cemal Süreyya ile ilgili bilgi geldi tam olarak kaç saat önce. Gerçekten çok özür diliyorum Tamer ya, yapacak bir şey yok vallahi, ne yapalım, böyle işte körler sağırlar birbirine ağırlar oluyoruz. Bilge Cemal Süreyya soyadındaki ikinci Y harfini bir iddia sonucu kaybettiği anlaşılır. Şimdi böyle bir bilgiye ben hiç böyle bir bilgiyi hatırlamadığım için ne yaptım arkadaşlar? Dürüstçe en kolay ulaşabileceğim yere girdim ve Allah Allah. Ha, dur bakayım. Neredesin ya? Vallahi yazdığım yeri de bulamıyorum. Söz çölde ışıldayan su sana. Şimdi ChatGPT demiş ki evet, bu çok anlatılan bir hikayedir ancak kesin olarak doğrulanmış bir bilgi değildir. Cemal Süreyya'nın soyadındaki ikinci Y harfini bir iddia sonucu kaybettiği rivayeti edebiyat çevrelerinde yıllardır anlatılır. Hikayeye göre Cemal Süreyya ile arkadaşları arasında bir iddia varmış arkadaşlar. İddiayı kaybeden soyadından bir harfi çıkaracakmış. İddiayı kaybeden Cemal Süreyya da Süreyya olan soyadındaki ikinci Y harfini çıkararak Süreyya şeklinde kullanmaya başlamış. Bu arada Cemal Süreyya Osmanlı soyundan gelme, ha çok acayip bir de soy ağacı var. Çok daha radikal bir kimlik, çok radikal bir kişilik, inanılmaz bir hayat hikayesi var. Ancak önemli bir nokta var demiş ChatGPT. Bu olayın gerçekleşini doğrulayan resmi bir belge veya Cemal Süreyya'nın kendi kaleminden kesin bir açıklama yokmuş. Valla işte şarkılardaki o hüzün için Tamer demiş ki hep Leyla ile Mecnun yüzünden abla. Türk müzikleri ne yapsın? Ya insanımız böyle ya. Yani tarihte bir de çok fazla kaybımız var. O gün merhaba, çoktandır görüşemiyoruz. En sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Dijital ekranda Viyana FM, Özlem Ayran, Keyifli Keder var. Selam abla, hayırlı yayınlar, selamlar. Nasılsın o gün görüşmeyeli? İnşallah iyisindir. Kavuştuk, ne güzel. Efendim aza kanaat getirmeyen çoğu bulamıyor biliyorsunuz. Senin büyük bir avantajın var Özlemcim. Viyana'ya geldiğinde yalnız değilsin. Kalacak onca evin var. Şenol. Yani geleceğime inanıyorum. Tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü her gün hayalini kuruyorum ve ben programlarda çok sık sizlerle konuşuyorum bu konuyu. Size de tavsiye ediyorum. Hayalini kurun, düzenini kurun. Hep aynı hayalin peşinde gidin. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Öyle bir duygudu ki bu. Bugüne kadar hayalini kurduğum aşağı yukarı her şey oldu. Vallahi. Bak yemin bile ettim. Siz de kurun. Ben bir gün Viyana'ya geleceğimi hayalini kuruyorum. Ve orada bir sürü evim olduğunun da farkındayım. Yalnız arabayla gelmek istiyorum. Böyle bir hayalim daha var. Hayalimin bir yedek parçası var. Arabamla gelmek istiyorum. O yüzden de hep hayalimi bu minvalde kuruyorum. Allah'ım. Tabii yola çıkıp da Viyana'ya ulaşmam zannediyorum artık 10 gün mü sürer? Bilmiyorum ki. Evet, bir sesli mesajımız var Şenol'dan. Şöyle bir durduralım müziğimizi. Sibel Can'cığım, bana o şarkısını da çok seviyorum.
1: Evet Özlemciğim, ilk defa sana katılıyorum. Büyük katılıyorum. Aşk gerçekten yoktur. Bana göre de yoktur. Sevgi vardır. Sevgi de nereden gelir? İnsanın merhametli olmasından gelir. Yani bir insan merhametliyse sevgisi çok büyük olur ve bu bana göre ölümsüzdür. Yani aşk, katılmıyorum. Bana göre de aşk denen bir şey yok.

0: Evet, ne diyoruz? Ne diyoruz? Şenol, ne diyoruz?
1: Yeşil eriğim benim.
0: Feriğim, pidanım, feryadım.
1: Çekirdeğinim senin.
0: Ve devam edelim. Bir dakika. Buna geçeceğim, geçeceğim.
1: Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk.
0: Efendim, Almanya'dan gönüllü mesajı var. Canım sana bir tarla, ayçiçeği hediyem kabul et. Gönül, ama sen var ya sen. Fotoğraf çok güzel. Ayçiçeği tarlasında bir gönül görüyorum sanki. Vallahi çok güzel. Teşekkür ederim. Tabii ki kabul ederim. Şimdi Serap demiş ki çok şükür ben de neyin hayalini kurduysam oluştu. Hayal kurmadan gerçekleşmez. Efendim hayatın algoritmasını konuştuk. Serapcığım teşekkür ediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Hayatın algoritmasını konuşurken ne dedik? Her şey bir hayalle başlıyor. Bir tek Viyana FM'in hayalini kurmamıştım. Yani gerçekten o da bana Allah'ın bir mucizesi olarak geliverdi. Konu verdi hayatıma. Hepiniz konu verdiniz hayatıma. İyi ki de kondunuz ya. Vallahi. Bu arada Ayten'den canımsın sticker'ı geleli çok oluyor. Hadi bakalım görelim şu noktaları. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Bu arada Ispartalı Ayşe'den bir sürü bilgi gelmiştir. Burayı da okunmadı olarak işaretleyeceğim. Ben kendi bilgilerime gene geçemedim. Volkan Konak'tan ben denizde bir gemi seni dinler miyiz? Dinleriz Nazlı'cığım. Volkan Konak'tan şöyle bir okunmadı olarak hemen hazırlıyorum. Bakayım. Bir bilgi atayım. Deniz gergedanı dünyanın en uzun dişli yaratığı 3 metre. Ne? Deniz gergedanı dünyanın en uzun dişli yaratığıymış. Dişi mi 3 metre? Ay fotoğrafına bakmam lazım. Bu arada bir kahve... Ne? Kahvede kaldı aklım. Kahvemi hala içemedim bu arada. Vallahi içeceğim. Merak etmeyin. Şu şarkıyı bir dinleyebilir miyiz? Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Hadi bakalım nokta zamanı. Ben Sibel Can'la iyi geçinen bir kadın değilim bu arada. Çok iyi geçindiğim söylenemez. Ama bu şarkısı beni alıyor, Ege'de bir yere götürüyor.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

Görelim bakalım kimlerin adresi çıkmış. Kimler kaçmış, kimler kalmış. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Pinderings'in katkılarıyla Keyfe Keder devam ediyor. Kaçanları yakalıyoruz.

Sevgili Serap'ın radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık yazıyor şu anda. Yazlık terlikleriyle geldi. Tamer'in radyosu açık. Yazlık parmak arası terlik, pardon. Cevat uyumamış, radyosu açık. Emine Sultan'ın radyosu açık. Selma'nın radyosu açık. Selma, ne zamandır görüşemiyoruz. Hoş geldin. Ve Gönül'ün radyosu açık. Arda'nın gipine bayıldım. Good morning. Çok güzel. Arda'nın radyosu açık. Emrah'ın radyosu açık. O günün radyosu açık. Esin noktasını koymuş, yazmış. Ayçiçeği, ayçiçekleri bunlar esah mı? Yani sahtesi değil değil mi? Saksıda. Gerçek ayçiçeği mi bunlar? Ay çok güzeller. Nokta koymuş falan, bayıldım. Veysel'in radyosu açık. Yazamıyormuş ama dinlemeye devam ablam demiş. Varlığını hissettirdin ya, önemli olan o. Veysel'cim teşekkür ederim. Sevgili Nazlı'nın radyosu açık. Çok güzel bir gifle geldi o da. Ay çok şeker. Ve Zuhal'in radyosu açık. Aa bu da çok. Oha, gifleriniz çok güzel. Aa süpersiniz. Arkadaşlar ben bunları bilmiyorum hiç mesela. Vallahi bilmiyorum. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Okunmadı diye işaretleyeyim. Burada bilgiler var. Erdatlı babamın radyosu açık. İlker'in radyosu açık. Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız.

0: gelse.
1: Ya Serap, Esrah çok sevdiğim bir tabirdir. Bana çocukluğumu hatırlatır, Kahramanmaraş'taki günlerimi hatırlatır. Orada çok sevdiğim bir teyze vardı. Esrah mı gı derdi. Hiç unutmam. Esrah derdim ben. Esrah'tan. Esrah çok seviyorum ya.

0: Evet, Ayşe'den gelen bilgilere geçmeden önce, wow dedirten bilgilere geçmeden önce, programın ilk yarısında şöyle bir bilgi paylaşmıştım. Oraya bir türlü dönemedim. Sağ olsun bereketli mesajlarınız, vallahi hep olsun ya. Döneriz ya, biz bilgilere de döneriz, hiç merakınız olmasın. Yeter ki siz var olun ve radyonuz açık olsun ve birlikte yol alalım. Artık programın da, aman şuraya bak ya, zamana bak. Gerçekten enteresan ama çok iyiydi değil mi? Çok keyifliydik. Hepimiz çok iyiydik. Şimdi şöyle bir bilgiyle başlamıştım. İnsan beyni daha karşımızdaki kişinin adını bile öğrenmeden yüzünü gördükten sonraki ilk birkaç saniye içinde onun hakkında bir izlenim oluşturmaya başlar. Şimdi bilgi bu. İnsan beyninin işleyişi bu arkadaşlar. Ben de öyle olmuyor falan demeyin. İtiraz etmeyin. Bilgi bilgidir. İnsan beyni böyle çalışıyor. Ve daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Bir atasözü var. Duymuş olmanız gerekiyor mutlaka. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır. Bu çok doğrudur. İşte tam da bu beyin yapısına uygun bir atasözüdür. Görür sizi, böyle bir bakışta tanır, tanımlar. He, bu güvenilir birisi. Ya nereden biliyorsun? Hiç daha beni, adımı bile bilmiyorsun. Gibi gibi cümleler kurdurur size. Şimdi araştırmalara baktığımız zaman, özellikle yüz ifadeleri, bakışlar, duruş, mimikler, bu konuda ipucu arkadaşlar. Ve mimikler, özellikle mimikler, ipuçlarının en hızlı beyne ulaştığı noktalar. Güvenilir mi değil mi? Şimdi bugün belki de insanoğlunun en büyük sıkıntılarından biri değil mi? Güvenebileceğimiz birilerine ulaşmak, güvenebileceğimiz birileriyle yol almak, güvenebileceğimiz arkadaşlarımız olsun, iş arkadaşlarımız olsun, komşularımız olsun, ne bileyim işte, yani güven çok önemli ve ne yazık ki bu kadar önemliyken güvenilir insan bulmak da hayli zor. Ve buna rağmen insan beyninin işleyişine bakar mısınız? Burada bir tezatlık var değil mi? Hiç öyle düşündünüz mü bilmiyorum. Ben programa hazırlanırken bir hayli düşündüm. Ne kadar enteresan. Güvenilir insan bulmak bu kadar zorken insan beyni ısrarla bunun üzerine çalışıyor. Evet, peki neden? Neden? Çünkü binlerce yıl boyunca atalarımıza baktığımız zaman, tarihimize baktığımız zaman bu hız hayatta kalmanın bir parçasıymış bir zamanlar. Yani şimdi biz bugünkü durumumuzu düşünüyoruz da, işte yüzyıllar önce, 12 bin yıl önceye döndüğünüz zaman bambaşka. Atalarımızın hayatı çok zorlu. Karşıdan gelen kişinin dost mu düşman mı olduğunu hızlı değerlendirmek önemliymiş o zamanlar. Ve beynimiz bugün hala bu eski sistemi güncellememiş kendini. Ama bence biraz güncelleme var gibi. Bilmiyorum da sanki var gibi. Şimdi bu ilk izlenim çoğu zaman doğru çıkmayabilir arkadaşlar. Örneğin ciddi görünen bir öğretmeni ilk anda soğuk biri sanabilirsiniz. Oysa onu tanıdıkça sınıfın en şefkatli insanı olduğunu fark edersiniz. Kendimden örnek vereyim. Mesela dışarıdan, tabii siz beni programlarda dinliyorsunuz ama ne kadar sıcakkanlı falan diyorsunuz. Dışarıdan çoğu zaman tanımadığım insanlarla bir araya geldiğimde son derece şeyimdir. Soğuk, buz gibiyimdir ve mesela bir dönem benim için şey demişler. Ne kadar ukala bir kadın. Ukalalığı da çok severim ayrıca. Yakışır insana. Öyle dudak bükmeyin. Bazı şeyler, bazı olgular insanda olması gerekendir. Ukalalık iyidir, iyidir. Yerinde ve dozajında olmak koşuluyla. Şimdi mesela bir örnek daha vereyim. Sürekli gülümseyen biri size çok güvenilir gelebilir. Ancak zaman içinde davranışları bunun tam tersini gösterebilir. Yaşıyoruz değil mi son günlerde? Çok yaşıyoruz. Ve beynimiz elindeki çok sınırlı bilgiyle hızlı bir tahmin yapar. Tıpkı atalarımız gibi. Fakat tahmin gerçek çıkmayabilir. Artık günümüzde bunun örneğine fazlasıyla yaşıyoruz. Ben de ne diyorum biliyor musunuz? İlk izlenim bir kapı. İnsanın gerçek karakteri ise kapının arkasında. Kapının arkası önemli. Bu yüzden insanlar hakkında kesin karar vermeden önce onlara zaman tanımanız gerekiyor. Zaman tanıdığınız zaman hem daha adil davranırsınız hem de daha doğru bir yaklaşım içerisine girersiniz. Beyninize hükmeden yine sizsiniz. İki eserim var yayına vermek istediğim. Müzeyyen Senar, Fikrimin İnce Gülü, sevgili Şenol'un isteği ve Volkan Konak bir Ben Deniz'de Bir Gemi. İkisini de hazırladım. İkisini de vereceğim, merak etmeyin. Şimdi efendim bir şey söyleyecektim. Ayşe'nin mesajına gitmem lazım. Ayşe'nin mesajına gitmem lazım. Ayşe'cim. Dur bir dakika.
1: Sev beni aşktan bir fazla. İşin olmasın artık.
0: Şimdi bakar mısınız bilgilere? Güvercinler dünyanın manyetik alanını hissedebilir. Bu sayede yüzlerce kilometre uzaklıktan bile yuvalarını bulabilirler. Ya buluyorlar zaten. Bir güvercin saatte yaklaşık 80-100 kilometre hıza ulaşabilir. Wow, 80-100 kilometre. Güvercinler aynada kendilerini tanıyabilen nadir hayvanlardan biridir. Yok ya, bak bilmiyordum bunları. Aynada kendilerini mi tanıyorlar? Aa, bu yüksek zeka belirtisi olarak kabul edilir. Eşlerini genellikle ömür boyu değiştirmezler ve yavrularını anne baba birlikte büyütür. Aa, çok iyi değil mi ya? Güvercinler eskiden haber taşımak için kullanılırdı. Hatta bazı savaşlarda hayat kurtaran mesajlar bile taşımışlardır. İlginç bir not eklemiş sevgili Ispartalı Ayşe. Güvercinler insan yüzlerini ayırt edebilir ve kendilerine iyi ya da kötü davranan kişileri uzun süre hatırlayabilirler. Ya bu bilgi inekler için de mi geçerliydi Ayşe? Yanlış mı hatırlıyorum? Gene bu bilgi sanki senden gelmişti. İnekler miydi? O inekler de iyi ve kötü insanları ayırt edebiliyorlar mıydı? Doğru mu hatırlıyorum?

0: Peki daha mutlu yaşamayı ve hayata daha olumlu bakmayı seçebilecekken neden hep hüzne sarılıyoruz? Aşk hayatın en güzel parçalarından biridir. Kalbe umut, yüreğe huzur veren ve yaşamı anlamlandıran en özel duygudur. Anlaşamayacağız seninle Fırtına Mehmet. Anlaşamayacağız ya, bu konuda anlaşamayacağız. Ne yazık ki anlaşamayacağız. Ya ben buna bir saat konuşurum da vaktim kalmadı. Aşkı çoğaltmalı. Vallahi siz çoğaltabilirsiniz. Benim açımdan bir problem yok. Bende yok zaten. Kalp atışını hissettirmeli. Mehmet, masaya yumruğumu vuracağım şimdi. Arkadaşlar benimle aşk konusunu konuşmayın. Valla sonra şey oluyoruz. Karşılıklı sürekli tartışıyoruz. Hayır, işin enteresan tarafı iki tarafta kendi düşüncesinin doğruluğunu kabul ettirmek için savunmaya geçiyor. İki tarafta bir şeye ulaşamıyor. Yani o yüzden benimle bir sonuca ulaşamazsın Mehmet. Yani bu konuda benimle bir sonuca ulaşamazsın. O yüzden yorulma. Yani seni düşünüyorum bak. Ben seni çok seviyorum çünkü. Ablacığım sesine yüreğine sağlık. Sana bizlere huzurlu, mutlu, güzel bir akşam diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Zekai demiş ki ben buradayım kapanana kadar. Valla lütfen orada kal. Gerçekten de harikasınız. Bugün var ya inanılmaz. Nereye elimi atsam güzel mesajla karşılaştım. Bir sesli mesajımız daha var. Hemen şöyle yer verelim ve söz sende İlker'cim.
1: Ablacığım ben şunu eklemek istiyorum, bu hiç görmediğiniz bir kişiyi birkaç saniye içinde yorum yapmakla alakalı. İnsan beyninin, alt beynin aslında insanı bir koruma içgüdüsü. Evet. Olduğunu düşünüyorum.
0: Evet,
1: birkaç
0: evet,
1: saniye
0: doğru.
1: İçinde o insanın mimiklerinden, hareketlerinden, evet. Kıyafetlerinden insanın güvenilir veya güvenilmez olduğunu size beyniniz yorumluyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Beden dilini iyi kullanan birisi ve retro sanatını iyi bilen birisi sizi manipüle edebilir. Ama tabii bu geçici, kısa süreli olur. Neden derseniz mimiklerle, ifadelerle duygular mutlaka tezatlık gösterir.
0: Evet.
1: Eğer o mimikler, ifadeler duygularıyla aynı değilse mutlaka bir tezatlık yakalarsınız. Gerçek sonuçta ulaşırsınız.
0: Evet, çünkü uzmanlar mesela şeyi araştırıyorlar. İnsanların ellerini koyma yerine kadar, yani mesela şöyle elinizi göğsünüz üzerinde kilitleyerek durursanız ben işte her şeye kapalıyım mesajını vermek gibi. Efendim, yalan söyleyen insanların bakışları, yalan söyleyen insanların dudaklarının yanındaki oynamalar. Bunlar üzerine çok fazla araştırma yapılıyor. Bunların her biri birer ipucu. Evet, bir şekilde yakalar ama beynin asıl görevi, dün hani Arda'nın bir sorusu vardı. Neden mutlu anları çabuk unutuyoruz da sıkıntılı, problemli anlar, acılı anlarımız hep çok yer kaplıyor aklımızda. Çünkü beynin görevi insanoğlunu korumak. Yani bak, atalarımızdan bahsettim ya, korumak olduğu için şimdi tehlike sinyallerini oraya hafızaya yerleştiriyor. Yani beyin yapısı çok enteresan, çok acayip ya. Evet, Şenol istemişti. Epey beklettim. Ama mesajlar bugün maşallah, sübhanallah. Allah bereketini arttırsın. Çok fazlaydı. Müzeyyen Senar'ı ve Atatürk'le alakalı bir anı var. Şimdi Müzeyyen Senar'ı çok, sesini dinlemeyi Mustafa Kemal Atatürk çok severmiş. Ama şöyle bir şey yaparmış. Müzeyyen Senar'ı çağırırmış. Bir perdenin arkasından söyletirmiş. Şeklini görmek istemezmiş. Sesini sevdiği ama şeklini görmeye dayanamadığı için. Böyle de bir anı geldi aklıma. Nereden geldi? Çoktandır dinlemedim bu şarkıyı. Bu arada Esin'in bir mesajı vardı bu şarkıya dair. Neredesin Esin? Oh, Esin'i bir bulabilirsem. Esin, bir nokta koy da göreyim seni. Evet, şarkıyı başa alacağım. Esin, bir nokta koyar mısın?
2: Ablacığım, diyelim ki güvercini olduğu bölgeden, diyelim ki Hollanda'dan Belçika'ya ya da Fransa'ya kapalı tırın içinde gidiyor. hiçbir şey görmüyor ya dışarıya. Bıraktığın yerde diyelim Fransa'da bırak. Aynı Hollanda'daki noktasına uçarak bilmem kaç saatte kaç kilometreyle aynı şekilde geliyormuş.
0: Yani inanılmaz bir şey ya. Bu güvercinler, bir akşam bir okuma yapacağım güvercinlerle ilgili. Şimdi çok merak ettim. Bak arıları da unuttum. Arılarla ilgili de okuma yapacaktım. Antalya, Muğla, Balıkesir'de meydana gelen orman yangınları var. Son dakika bilgisi. Ne desem bilmiyorum. Duyarsızlık mı yoksa bilmiyorum. Şenol var ya, bu orman yangınlarıyla alakalı o kadar içim acıyor ki. Ama yangına gerek yok. Isparta'da bizzat tespit ediyorum. Sokak sokak gezip koskoca çam ağaçlarını yeni binalar yapmak için kesiyorlar abi, kesiyorlar. Daha neye üzülelim biz?
3: O gün ki gördüm seni, yaktın aslanım beni.
0: Bayıldım Şenol'un istediği şarkıya. Düşünüyorum ki benim için istedi. Evet, senin için istedi. Hadi dinleyelim.

Ya biraz önce verdiğim bilgide Safiye Ayla mı, Müzeyyen Senar mıydı diye düşündüm. Bilgiler karışmış olabilir. Sevdiğim hanımıma gelsin demiş Şenol. Vay! Ya ne diyeceğimi bilemiyorum valla. Allah muhabbetinizi arttırsın. Efendim, mutlu olanların mutlulukları sonsuza kadar hem bu dünyada hem öte tarafta devam etsin. Allah mutlu olmak isteyip de mutlu olamayanlara mutluluğu sınırsız bir şekilde bahşetsin. Ama şunu unutmayalım, mutlu olmak için bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani illa bir kalıbı yok bu işin. Yani evlenince mutlu olursun, paran olunca mutlu olursun, efendim yola çıkınca mutlu olursun, ama araban olunca mutlu olursun, evin olunca mutlu, yok öyle bir dünya yok. Mutluluk her an var, her an. Yakalayabilene ve görebilene. Evet sevgili Nazlıcığım, istemiş olduğun şarkıyla aranızdan yavaş yavaş ayrılıyorum. Volkan Konak yorumuyla Ben Deniz'de Bir Gemi, çok sevdiğim bir eserdir. Efendim bugün çok çok güzeldi. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, izinden önceki son iki programımız kaldı. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM'de, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla aranızdan şimdilik ayrılıyorum. Mola vakti diyoruz ve program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve dedim hep programdan sonra, ya şunu söyleyecektim unuttum dediğim şeyler oluyor. Efendim programların, bu güzel programların siz gibi güzel insanlara ulaşabilmesi için destek kuvvetlerine ihtiyaç var. Ve destek kuvvetlerimizden öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli işleri olsun. İnşallah ikinci destek kuvvetimiz, hemen bir yudum alıyorum. Biraz ılımış ama olsun. Pindrinks, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunduk. Efendim hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi hiç eksik olmasın. Evet ya, şarkıyı dinlerken, Müzeyyen Senar'ı dinlerken aklıma geldi. Safiye Ayla ile Müzeyyen Senar'ı daima benim zihnim karıştırır. Acaba Safiye Ayla mıydı o Atatürk hikayesi dedim. Doğru, Safiye Ayla'ydı abla o demiş. Esin teşekkür ediyorum düzelttiğin için. Bu güvercinleri bilmeyenlerin Türklüğünü şüphe duyarım. Osmanlı'dan beri ülkeden ülkeye haber gönderilirdi. Onu biliyorum. Ama bir sürü özellik saydı ya. Yani bir kamyona koymuşlar. Ülkeler arası kapalı kamyonda götürmüşler. Geri dönmüş. Bunları bilmiyordum. Yani bildiğim şeyler var, bilmediklerim de vardı. Ayşe'nin, Ispartalı Ayşe'nin bilgileri arasında yeni bilgiler eklenmiş oldu. Türklüğümden şüphe duymayın efendim. Türklüğümle daima gurur duyuyorum Erdatlı babacığım. Ve çocukluğumun şarkıları sadece bana mı huzur veriyor? Hayır, hayır, hayır. Şenol bana da huzur veriyor. Yayın sonuna kadar dinlemediğim nefesine yüreğine sağlık Can ablam demiş Arda. Efendim bir eksiğim, bir kusurum olduysa, bir yanlışım olduysa, sürçülisan eylediysem affola. Yarın yine yeniden bu güzel frekansta Viyana FM'de görüşebilmek umuduyla. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. İkinci posta diyorum. Görüşmek üzere.

0: yine.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. 139 yıllık Alman pil devi Varta iflas başvurusu yaptı. Almanya'nın 139 yıllık köklü pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Apple'ın AirPods pil siparişlerini Çinli üreticilere kaydırmasının ardından en önemli müşterilerden birini kaybetmesi mali sıkıntıları derinleştiren başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Euro banknotları yeniliyor. Avrupa Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. İnternette tek tıkla 999 euro kaybetti. Aşağı Avusturya'da ikinci el satış platformu Willhaben üzerinden ürün satmak isteyen bir kişi, dolandırıcıların gönderdiği sahte ödeme bağlantısına tıklayınca 999 avro dolandırıldı. Polis benzer dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek vatandaşları sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avusturya'da bal hasadı arıcıları sevindirdi. Avusturya'da bu yıl elverişli hava koşulları sayesinde bal üretimi önemli ölçüde arttı. Avusturya Arıcılar Birliği 2026 sezonunu çok verimli bir bal yılı olarak değerlendirirken üreticilerin yüksek rekolteden memnun olduğu belirtildi. Tren vagonunun üzerine çıkan bir kişi ağır yaralandı. Viyana'nın 11. bölgesinde park halinde bulunan tren vagonunun üzerine çıkan 32 yaşındaki bir kişi yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı.
3: Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 19, gündüzse 30 dereceye kadar yükselecek. Galatasaray hazırlık maçında kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Linz'de oynanan hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor Frankfurt'a kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Salzburg'da oynadığı hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
4: Viyana FM Haberi. Viyana FM. Gurbette.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Aldırma deli gönlüm ve Ebru Gündeş'te başlattık efendim programı. Hepinize mutlu akşamlar, sevgiler, selamlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla güzel bir çarşamba akşamını paylaşmak üzere. Ben mikrofon başında yerimi aldım, sizler de radyolarınızın başına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Kaliteli müziğin adresinde doğru yerdesiniz. Viyana FM'desiniz. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de ben Akif Özcan canlı yayınla sizlerle buluşuyorum. Ebru Gündeş, Aldırma Deli Gönlüm açılış şarkımızda. Şimdi Mela Bedel'le devam ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Derdin.

Hafta ortasında güzel bir çarşamba akşamında beraberiz. Güzel mesajlarınız gelmeye başladı bile. Çok teşekkür ediyorum. Ceren Hanım Salzburg'dan sevgiler diyor. Akif Bey hoş geldiniz. Derya Ulu'dan şımarık rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar demiş. Hemen aldık listeye, çok teşekkür ediyoruz. Hemen de dinletiyoruz efendim. İyi yayınlar dilekleriyle Leyla Hanım 12. Viyana'dan bizimle. Çok teşekkürler, hoş geldiniz Leyla Hanım. Size ve sevdiklerinize de gelecek tabii ki bütün güzel şarkılar. Hamide Hanım iyi akşamlar, buradayız. Akif Bey 10. Viyana'dan sevgiler. Gülşen'den itaat yok. Aldık listeye gelecek. Berkay'dan nankördük istiyor sevgili Sıla. İstanbul'da bizleri dinliyor. İyi akşamlar abi diyor. Berkay'ın nankördük şarkısını da sevgili Berat için istiyorum demiş. Yani Berat'a bir nankör güzellemesi mi yoksa birlikte hani nankördük biz de bir zamanlar deyip kendinize parmağı ediyorsunuz. Onu tam anlayamadım ama Berkay'ın yeni albümü Kavi içerisinde yer alan bir şarkı gelecek. Ama önce Derya Ulu Şımarık'la devam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Gülşen ve İtaat yok kulaklarınızdaydı. Burası Viyana FM. Ben Akif Özcan. Programımız devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz efendim. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızla sizleri tabii ki programa bekliyorum efendim. Güzel mesajlar gelsin. Handan Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Akif Bey, kolaylıklar, yoldayım, sizi dinliyorum. Elif Buse Doğan'dan yangın yeri rica ediyorum, çalarsanız sevinirim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin demişler. Sağ olun. Ben de size iyi yolculuklar diliyorum. İstediğiniz şarkıyı listeye aldım. Önce Berkay Nankördük geliyor. Ardından Elif Buse Doğan sizin için yangın yeri söyleyecek.

0: Viyana FM.
1: Akif Özcan.
2: Harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de programımız devam ediyor. Melisa Tatlıbela ile kulaklarınıza eriyor. Şimdi Deep Rice düzenlemesi Bahadır Tatlıöz'ün güzel yorumuyla Kerime şarkısıyla programımıza devam ediyor olacağız. Akif Özcan'lısınız. Pin Rings ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Tatilcilerimize iyi tatiller, çalışıyorsanız kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evde olanlar olabilir. İyi istirahatler sizlere de. Hepimiz için güzel bir akşam olsun. Bu şarkıyı dinleyelim, sonra mesaj ve isteklerinizle devam.
3: Kerime özledim seni. Her gecede yollarını gözledim.

0: Fatih Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkı geride bıraktık. Erol Evgin ve Zarf radyonuzda oldu. Akif Özcan'lısınız. Tuğçe Hanım bizlerle beraber iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bilal Sonses'ten Yetiş şarkısına yer verirseniz sevinirim demiş. Hemen aldık listeye. Hemen bu güzel şarkıyı da sizler için çalalım. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan sizleri de mesaj ve isteklerinizle programımıza davet ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mega Gastro ve Pindirings'le devam.

Viyana FM'de harika şarkılar eşliğinde devam ediyoruz. Sevgili Cansu da geldi. Cansu Karataş da bizimle beraber. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm, annem, yengem, ben, babam. Babamın özel isteği demiş. Müslüm Gürses'ten Tanrı istemezse. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Maşallah ailece dinliyorlar bugün. Tüm Karataş ailesine selamlar sevgili Cansu. Anne, yenge, babaya çok çok selamlar. Babanın istediği şarkıyı birazdan dinleteceğim. Şimdi öncesinde Özcan Deniz şarkısı var. Ardından da Müslüm Baba Tanrı istemezse gelecek. Rahmetli analım Müslüm Baba'yı da. Balkonda oturuyoruz demiş. Oh maşallah, sefanız olsun. Güzel akşamlarınız olsun.

diyor. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can, bir can gidiyor.

0: ateşe attı.
1: Müslüm Baba Tanrı istemezse dedi sevgili Cansu'ya, özellikle kıymetli babasına armağan olarak gönderdik o istemişti. Tabii annesi yengesiyle beraber de dinliyorlardı. Bir kez daha güzel bir akşam diliyorum balkonda. Keyif yapıyorlar. Bir yandan da Viyana FM dinliyorlar. Sağ olsunlar. Programın ilk saati geride kaldı. İkinci saatimize merhaba diyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan sizleri de istek ve mesajlarınızla bekliyoruz. Sevgili Caner, selamlar, iyi akşamlar, ben de buradayım diyor. Almanya'dan sevgiler. Çok teşekkürler sevgili Caner. Bizden de Almanya'ya sevgiler, Hamburg'a. İyi ki varsın. Ve ben de bir şarkı istiyorum mümkünse. Bengü'den Hovarda çalarsan sevinirim. Mümkünse akustik versiyon demiş. Peki aldık listeye, birazdan onu da göndereceğiz. Çok çok teşekkürler sevgili Caner. Raşit bizimle. Merhaba Akif, yayınlar kolay gelsin. Ali Süzen Türkiye'ye vardı. Akif daha bizim istek şarkıyı çalacak diyor. Ana istek yapmamışım ya, neyse sağlık olsun demiş. Şaka gibisin Raşit. Ali Sizen'e de selamlar.
2: Ufukta görününce

Yine çok güzel bir şarkıydı efendim. Beray Gökçen, Ozan Sarıboğa. Giden bizdik. Güzel bir çalışma sizlerle oldu. Şimdi Hovar'da yine bir istek şarkısıydı. Bengü yorumuyla gelecek bu güzel akustik versiyon. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Sevgili Hazal, iyi akşamlar abi. Canım aşkıma, Selim'ime bir şarkı istiyorum demiş. Aşk oyunu Kenan Doğulu'dan çalarsan sevinirim diyor. Hazal ve Selim çifti için de o güzel şarkıyı listeye aldık. Aşk oyunu birazdan Kenan Doğulu yorumuyla gelecek. Önce Bengü geliyor. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarla sizleri de bekliyoruz. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Herkese mutlu akşamlar.

0: ertelendi.
1: Kime Zarar ve Demet Özdemir kulaklarınızda olduğu Eda ve Metin Özülkü şarkıları albümünden dinlemiş olduk efendim. Ve bu albümde bir de Salih Bademci'nin Yürü Ya Kulum isimli yorumu var. Dün de onu dinletmiştik. Bugün de Demet Özdemir'den Kime Zararı dinlettik. Şimdi Hakan Peker Asil şarkısıyla programımız devam edecek. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de programımıza bekliyoruz efendim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerleyiz. Gornik Zabre ile oynuyor temsilcimiz Fenerbahçe ve 1-0. Özür diliyorum, bir dakika, bir saniye. Bir yanlışlık mı var yoksa ben mi öyle görüyorum? Yo, evet, 1-0 penaltı kazandığı takımımız. Doğru. Tekrar bir kontrol edeceğim. Evet, Gornik Zabre 0, Fenerbahçe 1. Evet, Talisca'nın attığı 12. dakikada penaltıdan attığı golle. Evet, 1-0 önde götürüyoruz. İkinci eleme turu, ilk maçı da efendim hemen bir kontrol edeceğim. İlk maçta durum neydi onu da bir görelim. Ardından devam etmiş olalım sevgili dinleyiciler. Gornik Zabre'yi ilk maçta da 1-0 yendi temsilcimiz. Efendim 21 Temmuz'da oynanmıştı maç. Şu anda da 1-0 yine önde götürüyoruz bu ikinci eleme turu maçında. Peki, temsilcimize başarı dileklerimizi iletmiş olalım ve Hakan Peker'le şimdi devam edelim mutlu mutlu. Selma Hanım da bizimle. Nevşehir'e selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Benim de gönlümden geçmişti Hakan Peker'den bir şarkı. İstek yollayacaktım diyor. O zaman Selma Hanım sizin için de gelsin bu güzel şarkı. Asil. Şimdi Viyana FM'de.
2: Akif Özcan. Viyana FM.

Özcan. Latif Özcan. Yıldız Tilbe'den dinledik efendim bu güzel çalışmayı. Mutluluğun Bedeli radyolarınızda oldu. Akif Özcan'lasınız Viyana FM'de. Eskiler yeniler ama daima en iyiler sizinle olmaya devam ediyor. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlarınızı bekliyoruz. İstirahat halinde olanlar, sizlere iyi istirahatler diliyorum. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Tatilcilerimiz, sizlere bir kez daha iyi tatiller. 26. dakika geride kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Górnik Zabrze karşısında temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Totalde 2-0 önde götürüyoruz. Yani ilk maç 1-0, şu anda ikinci maçta 1-0 gidiyor. İnşallah daha fazla goller buluruz. Hadi devam.

Efendim, Avusturya genelinde bugünden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Başkent Viyana'da ise termometrelerin 39 derece göstermesi bekleniyormuş bugün yarın. Bilginiz olsun. Viyana FM Instagram adresimizden aktardık sizlere sevgili dinleyiciler. Bu arada Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açıyormuş. Tasarı değerlendirme ve görüş bildirme sürecinin ardından inceleme için Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı da netlik kazanacakmış efendim. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Her zaman söylüyorum, daha fazla haber Instagram Viyana FM sayfamız ve web sitemiz viyanafm.com'da sizi bekliyor. Viyana FM. Bizi takip etmeye devam edin. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Sırada Olay Mahalli şarkısıyla İrem Derici var. Karşı

Özcan. Yine çok güzel bir şarkı geride bıraktık. Hadise ve 5 sene radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'ısınız. Sırada Öykü Gürman var. Yalan Gözlerinle radyonuzda olacak. Yavaş yavaş da sonlara doğru yanaşıyoruz. +43 660 130 1979'dan böyle son mesaj ve istekleri de bekliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Hepinize mutlu akşamlar.

Yalın'la şöyle geçmişe doğru gittik. Bir bakmışsın bir ben yokmuşum diyor. Çok güzel bir şarkıydı. Keyifle dinledik. Yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. İlk yarıda uzatma da

Evet, Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak sevgili dinleyiciler. Bunu da aktarmış olalım. Birinci Lig'de 7 Ağustos'ta başlayacak. İkinci yarılar 8, 9, 10 ve 11 Ocak'ta yapılacak müsabakalarla başlayacak. İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de ilk düdük 5 Eylül'de çalacakmış. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Sanırım Süper Lig'de de ilk maç hatta Galatasaray'la Çorum mücadelesiyle başlamış olacak diye biliyorum. Hemen bir kontrol edelim. Evet, 14'ünde Galatasaray Çorum maçıyla Süper Lig'de ilk düdük çalacak. Sonra Konya Rize, Kasımpaşa Trabzonspor, Gaziantep, Alanya, Gençlerbirliği Fenerbahçe, Başakşehir Kocaeli, Ahmet Erzurumspor, Beşiktaş Eyüp ve Samsun Göztepe maçları Süper Lig'de ilk haftanın maçları olacak. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar. Bu şarkı sonrası veda ediyoruz. Şimdi Derya Bedavacı, Atlatırım.

Özcan. Latif Özcan. Ve geldik efendim bu akşamlık programımızın sonuna. Çarşamba akşamında Viyana FM'de sizlerleydik. Yavaş yavaş Temmuz'un da sonlarına doğru geliyoruz. Temmuz'u artık birlikte kapatacağız. Ağustos'un ilk haftası yokuz. İkinci hafta inşallah yeniden beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla buradayız. Ama bu akşamlık veda edeceğiz. Sevgili Murat Erdatlı, o da gider ayak böyle buradayım mesajıyla gelmiş. Abi vedaya geldin ama canın sağ olsun. Hoş geldin, safa geldin. Son şarkımız sana da, kıymetli eşine Emine Hanım'a da, tüm sevdiklerinize de gelsin. Gülcan Hanım'a selamlar, Akif Bey iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık demiş. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Varlığınızı hissettirdiniz, oradaydınız, bizimleydiniz. Mesaj yazan, yazamayan herkese çok çok teşekkürler. Tatilde olanlar, tatile gidecek olanlar, hepinize iyi tatiller. Aman yollarda dikkat edin, olur mu? Değerli sponsorlarım 23. Viyana Mega Gastro'ya ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içecek Pindrinks'e katkıları için çok çok teşekkürler. Yarın akşam Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde yeniden ben Akif Özcan sizinle olmayı ümit ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşça kalın, Viyana FM'de kalın.

0: Aktivhörstchen. Aktivhörstchen. Björne FM. Björne FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da askerlik süresi uzatılıyor. Avusturya hükümeti zorunlu askerlik süresinin 2027 yılından itibaren 6 aydan 9 aya çıkarılması planlanıyor. Sivil askerlik süresi ise 9 ay olarak kalacak. İsteğe bağlı 2 ay uzatılabilecek. Ayrıca askerliği daha cazip hale getirmek için aylık ödenek 1000 avroya çıkarılacak. İzin hakları artırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Çocuklara sosyal medya yasağı için ilk adım atıldı. Avusturya hükümeti 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısını görüşmeye açacak. Tasarı, değerlendirme ve bildirim süreci kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na da gönderilecek. 139 yıllık Alman pil devi Varta iflas başvurusu yaptı. Almanya'nın 139 yıllık köklü pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Apple'ın AirPods pil siparişlerini Çinli üreticilere kaydırmasının ardından en önemli müşterilerden birini kaybetmesi mali sıkıntıları derinleştiren başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Euro banknotları yeniliyor. Avrupa Merkez Bankası yeni Euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarımı halkın görüşüne sundu. Yeni banknotlar Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar temalarını taşıyacak. Nihai tasarım yıl sonuna kadar belirlenecek. Yeni banknotların ise birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor. Mevcut Euro banknotları kullanılmaya devam edecek. İnternette tek tıkla 999 euro kaybetti. Aşağı Avusturya'da ikinci el satış platformu Willhaben üzerinden ürün satmak isteyen bir kişi, dolandırıcıların gönderdiği sahte ödeme bağlantısına tıklayınca 999 avro dolandırıldı. Polis benzer dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek vatandaşları sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avusturya'da bal hasadı arıcıları sevindirdi. Avusturya'da bu yıl elverişli hava koşulları sayesinde bal üretimi önemli ölçüde arttı. Avusturya Arıcılar Birliği 2026 sezonunu çok verimli bir bal yılı olarak değerlendirirken üreticilerin yüksek rekolteden memnun olduğu belirtildi.
2: Tren vagonunun üzerine çıkan bir kişi ağır yaralandı. Viyana'nın 11. bölgesinde park halinde bulunan tren vagonunun üzerine çıkan 32 yaşındaki bir kişi yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Avusturya'da kavurucu sıcaklar geri geliyor. Ülke genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Viyana'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı.
2: Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 19, gündüzse 30 dereceye kadar yükselecek. Galatasaray hazırlık maçında kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Linz'de oynanan hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor Frankfurt'a kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Salzburg'da oynadığı hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

0: Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
3: Her zaman
2: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
3: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizleri eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da. Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla program startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Bu gece için size, sizce hayatta gerçekten tesadüf diye bir şey var mı? Yoksa her olayın görünmeyen bir sebebi mi var diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Blokiç ve Poezi bizlerle birlikte olacak. Çok güzel gülüyorsun diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Poezi ve blok 3 kulaklarımızdaydı. Çok güzel gülüyorsun dedik. Son dönemin en ses getiren isimlerinden bir tanesi, en ses getiren eserlerinden de bir tanesi. Hem poezi hem blok 3. İkisinin de başarılarının devamını dileyelim. Umarım daha uzun zaman daha güzel eserlerini sizlere dinletiriz. Ve hemen şöyle gelen mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Murat abimiz bizlere ulaştı. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Murat abi, herkes Türkiye'yi bir turladı döndü. Patron da yeni gitti. Sizde yok mu öyle bir şeyler? Hemen ardından sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin, sesindeyim. Huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi akan bir yayın dilerim. Soruna cevabım, bence hayatta hiçbir şey tamamen tesadüf değildir. Belki her yaşananın sebebini o an anlayamıyoruz ama zaman geçtikçe bazı karşılaşmaların ve ayrılıkların gecikmelerin ve hatta hayal kırıklıklarının bile bizi olmamız gereken yere götürdüğünü fark ediyoruz demiş. Kesinlikle boşuna demiyoruz yani, beni ben yapan yaşadıklarımdır diye. Belki de en önemli şey neden oldu diye sormaktan çok bana ne öğretti diye sorabilmektir. Çünkü bazen hayat bazı soruların cevaplarını yıllar sonra fısıldıyor. Yani demem o ki tesadüf dediğimiz şeyler bizim bir şeyleri kaybedip yerine koyduğumuz şeyler aslında. Sadece doğru zamanı bekliyor sevgilerimle demiş. Değil mi? Tesadüf diye bir şey yok aslında. Hani öyle söylüyoruz ama bir taraftan da şey diyoruz yani, başımıza güzel bir şey geldiğinde öncesinde kötü şeyler yaşamışsak diyoruz ki işte bunlar benim yaşadıklarımın mükafatı. Yani ödüllendirildiğimize inanıyoruz. Yani hiçbir şey tesadüfen olmuyor. İşte ne bileyim, bazı insanlar için diyoruz ki İşte her insanın hayatında bir görevi vardır, gelir yapar ve gider. İşte bunlar aslında her şeyin tesadüf olmadığını ve bizim de zaman zaman bunun farkına vardığımızı gösteren şeyler. Dilimize pressing olmuş şeyler. Tabii bazen tesadüf olabilir. Ama ne bileyim, o tesadüfün altında bile senin bir yeteneğin, bir şeyin vardır. Mesela biri tesadüfen ünlü oldum der. Hatta İbrahim Tatlıses için yıllardır
süre gelen bir klişe vardır. Aslının öyle olmadığını artık biliyoruz herhalde ama denir ki işte inşaatta şarkı söylerken ünlü oldu. Okey ama demek ki sesi güzeldi. Yani bu ayrıntıyı atlıyoruz. Hepimiz yolda bir yerde bir şekilde şarkı söylüyoruz ama birçoğumuz ünlü değiliz. Hasan Eser. Boşa sevdam diyelim. Ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola derken, nasıl şiir okunmam istenmiyorsa artık program tarafından, program fon müziğini atladı. Hem de birkaç şarkı birden. Enteresan bir şekilde hemen yerine getirdik ve şiirimizi sizler için seslendirmeye çalışacağız. Haydi bakalım.

Oğul, göçüp giderse bu naçiz beden, toprak olursam şayet bir gün, nasihatimdir. Ölüp gitme sevmeyi öğrenmedi. Sevdalan bir gönle delicesine, tutma bıraktığın elleri, gözlerin görmesin ötesini, yarenin gözlerinde. Oğul, çeker gidersen bu şehirden, özleme beni. Özlem yıkar adamı, eder benliğinden. Sen bu sözleri okurken, ben belki çoktan kopar giderim senden. Sen ol, sen ol, göçüp gitme. Sevmeyi, sevilmeyi, özlemeyi bilmeden.

Okan Sayar ve Hatice kulaklarımızdaydı. Defalarca dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Dinçer, selam abimin yayınları, iyi akşamlar. Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Emek her şeydir. Şayet karşılığını alamıyorsan, bu da yapılan en büyük ayıplardan bir tanesidir demiş. Değil mi? Emeğinin karşılığını alamamak kadar kötüsü çok azdır abi ya. Çünkü hayatta birçok şeye emek veriyorsun. Yani sadece çalışma alanı için değil. Ne bileyim, bir evlat yetiştiriyorsun. Yeri geliyor, İşler tersine dönüyor, sen ailene sahip çıkmaya çalışıyorsun. Yani bunun karşılığını alamamak gibisi yok. Karşılık derken öyle maddi bir beklentiden de bahsetmiyorum. Yani maneviyat her şeydir abi yani. Kaç para verilirse verilsin, şayet senin gayretini, emeğini gören bir çift göz yoksa, gerisi çok da önemli değil. Evet, hayatta kalmak için maddiyatın önemi büyük. Ama şükür ki hala tek başına bir sebep değil. Hani hayatta kalmak istiyorsan önce maddiyatını eline alacaksın, gerisi boş demiyoruz. Ki dersek de zaten şöyle bir durum var. İnsanlık adına her şey bitmiş demektir. Bugün baktığımızda birçok şey zaten bitti ama bahsettiğim noktaya gelirsek her şey bitmiş demektir. Ki ben bunu yaşamaktan korkan taraftayım. Birçok ismin olduğu gibi. Herkes gibi demiyorum çünkü herkesin böyle düşünmediğini biliyorum abi. Bencilliği hayatında kendine çoktan, kendince haklı sebeplerden düstur edinmiş insanlar var. Ya işte bana bir şey olmasın da, gerisi çok da önemli değil gibi. Ama şöyle bir gerçek var. Elbette ki o anda öyle düşünmek için haklı sebeplerimiz olabilir. Ama işin sonunda bana bir şey olmasın da kime ne olursa olsunun tek başına yetmediğini, yetmeyeceğini hep beraber hem görüyoruz hem biliyoruz. Efendim, Sahra bizlerle birlikte olacak. Vefan yokmuş diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Hemen günün sorusunu bir kez daha sizlerle paylaşalım. Sizce hayatta gerçekten tesadüf diye bir şey var mı? Yoksa her olayın görülmeyen bir sebebi mi var diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada soru içerisine eklemedim ama sizler cevaplara neden öyle düşündüğünüzü de ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz o kısım bizim olmazsa olmazımız. Aslında hayatta herkesin zaman zaman olmazsa olmazı olması gerekiyor. Sorgulamaktan kimseye zarar gelmez çünkü. Bir kere vicdanın rahattır abi yani. Her şeyi neden olmadığıyla birlikte bilmek gerekir. Çünkü bu sorudan ne kadar kaçarsak kaçalım işin sonunda bu soruyla baş başa kalıyoruz. Kıymet görmediğimiz bir evde kendimizi bir anda neden diye sorarken bulabiliyoruz. Ya da birini kaybediyoruz. Cevabını bilmemize rağmen neden diyebiliyoruz. Çünkü bazı şeyleri kabullenmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla neden sorusuna bir cevap bulamazsak sanki her şey daha çekilir olacakmış gibi geliyor ama öyle değil. Bu da maalesef bizim bir takım sebeplerden dolayı inandığımız kaçış yollarımızdan bir tanesi. Peki sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, hayatta gerçekten tesadüf diye bir şey tabii ki de yok. Az önce verdiğim tatlı ses örneğindeki gibi emeğinin karşılık bulması var bir şekilde. Yoksa hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Emin olun bugünkü sanatçılar bile tesadüfen meşhur olmuş isimler değil. Aslında toplumun sanat algısı değişti. Tahammül süremiz kısaldı. Bununla birlikte şarkılar da kısaldı. Yani artık 2 dakikalık, 2,5 dakikalık, hatta bazen onları bile gördüm çünkü 1 dakika 45 saniyelik o şarkılar altındaki ritimden ötürü kulağımıza hoş geliyor. Çünkü bir şeylere tahammülümüz o kadar azaldı ki artık hiçbir şeyi tam anlamıyla kendimizi vererek yapmıyoruz abi. Müzik sektörü de bu açığı ilk fark edenlerden oldu. Dolayısıyla ne yaptılar? İşte belli bir ritmin üzerine işte kızlar, arabalar, markalar vesaire sayarak sektörü ele geçirdiler. Bu aslında her dönem oldu ama bu kadar göze batmadı. Çünkü sosyal medya diye bir gerçek yoktu. Yani bakıldığında geçmişte

Arabesk'in zirve yaptığı bir dönemde var. Pop müziğin zirve yaptığı bir dönemde var. Hatta 2000'lere gittiğimizde yabancı müziğin bile ülkemizde zirve yaptığı bir dönem var. Sadece bu durumu bu kadar eleştiren yoktu demeyeyim de, eleştirenlerin göz önünde olabileceği bu kadar mecra yoktu. Dolayısıyla biz de birçok şeyden bir haber yaşamaya devam ediyorduk. Efendim sevgim Yılmaz Yan diyelim, ardından günün gecenin yani bu saatin son çalışmasıyla buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Hemen şöyle mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Hülya Hanım bizlere ulaşmış ve demiş ki: merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tesadüf diye bir şey yoktur. Neticede kadere inanıyoruz ve kader baştan bellidir. Bunu dile getiriyoruz. Dolayısıyla böyle bir inanış içerisinde tesadüf diye bir kavramın varoluşu insanın kafasında oluşan koca bir soru işaretinden başka bir şey değildir demiş. Değil mi? Aslında kazaya ve kadere inanıyoruz ve biliyoruz ki, inanıyoruz ki nasıl bir hayat yaşayacağımız biz bilmesek de önceden belli. Bizi nelerin beklediği önceden belli. Zaten kazayla kader arasındaki ayrım da burada başlıyor. Kader senin genel itibariyle müdahale edemediğin kısım. Kaza ise bambaşka bir boyut. Kaderin en azından seçim kısmının bizim elimizde olduğu kısım. Dolayısıyla her şey baştan belliyken, her ne kadar bazı şeyler bizim seçimlerimizden de ibaret olsa, neticede o seçimler de bize kaderin bir hediyesi. Doğruyu seçersin, yanlışı seçersin, doğru yaparsın, yanlış yaparsın. Orası senin elinde elbet. Ama ötesi tamamen bizden bağımsız. Efendim, Ahmet Zahit bizlerle birlikte olacak. Mübrem diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Esber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve hemen şöyle devam edelim. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selim Evlat, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Adamsın demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sorunun cevabına gelecek olursak. Tesadüf sığındığımız bir limandır bence. Tesadüf dediğimiz şeyler, kaçmaya çalıştığımız gerçeklerden ya da yaptığımız yanlışlardan başka bir şey değildir demiş. Değil mi? Hep bir şeylerden kaçıyoruz. Bir de sebep buluyoruz. Yani ondan kaçmazsan, onu kafaya takarsan, bunu kafaya takarsan dünya yaşanmaz olur diye, işin içinden çıkamazsın diye. Ama aslında her şey olacağına varıyor. Yani şayet dünya bizim için yaşanmaz bir yer olmayı kafaya koymuşsa, bu sefer aynı şeyleri umursamamazlığımızdan dolayı yaşıyoruz. İşin içinden çıkamadığımız noktaya geliyoruz. Üzülüyoruz, kırılıyoruz. Kafaya takmamaya çalışıyoruz, güçlü görünmeye çalışıyoruz diye kimseye sen ne yapıyorsun demiyoruz. Sonra onlar her şeyi yapacak cesareti kendilerinde buluyorlar. Günün birinde bu işin derdi belası bizi bulunca, bir hastalık gelip bizi bulunca olacağı varmış, olmuş deniyor. Hani her şeyin başı stresti? Yani hırsızın hiç mi suçu yok? Bizi o strese sürükleyenlerin hiç mi suçu yok? Affediciliğin fazlası affedicilik dışında her şeydir. Bazen hani hayır demeyi bilmek gerekir deniyor ya, affetmemeyi de bileceksin abi. Gerçekten o pişmanlığı insanın sözünde, gözünde, hareketinde hissetmen lazım. Yoksa işte bir gün gelir de şu olur da bu olur da seviliriz, sayılırız falan, onlar büyük kandırmacalardan başka bir şey değil. Kendi kendimizi kandırıyoruz maalesef. Efendim, Mehmet Akkaya ve Sena Uçar bizlerle birlikte olacak. Ben senin neyindim diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

sıfatsız konuları. Kederde yarışalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Nedim Bey şu anda bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım.

Sevgili Emin ablam bizlere kulak veriyor. İyi geceleri, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Hem programa hem de ana vatana bütün güzel çalışmaları sana da armağan etmiş olalım. Günün sorusunu bu gece için son kez hatırlatmak istiyorum. Bu gece için sizlere, hayatta gerçekten tesadüf diye bir şey var mı, yoksa her olayın görünmeyen bir sebebi mi var diye sorduk. Hayatta gerçekten tesadüf diye bir şey var mı, yoksa her olayın görünmez bir sebebi var mı? Nedeniyle birlikte yazın, gönderin, gelsin. Haydi bakalım. Sevgili Batu'nun annesi bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vahidin Bey bizleri dinlemekte. Kızım için bir şarkı istiyorum demiş. Eyvallah, teşekkürler. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Sena Uçar ve Burak Öz gelsin. Canım yandı diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yarım kaldı dedik ve hemen şöyle devam edelim. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf da şu anda bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Arabesk olmadan da sendeyiz kral demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz yine yollarda, kulağımız yine sizde demiş. Eyvallah, teşekkürler. Soruya cevap olarak, bence her şeyin görünmeyen bir sebebi var. Kader de tam burada ortaya çıkıyor. Tesadüf diye bir şeye inanmıyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Yani aslında bu düzen var olurken her şeyin bir sebebinin olacağı, olması gerektiği sinyali verilmiş. Yani Azrail'e bile denmiş ki, Azrail işte ben can alamam, nasıl yaparım dendiğinde, ben sana gereken sebebi vereceğim, işte kimse seni suçlu görmeyecek, bilmeyecek. Tarzında bir söylem olduğunu biliyoruz. Bu arada sevgili Nedim Bey, bir bilgi paylaştı bizlerle, onu da dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Viyana Havaalanı yolu kapalı dedi. O istikamette olan dinleyenlerimiz varsa onlarla paylaşmış olalım. Tüm gurbetçilerimize de bu arada hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir kısım dönerken bir kısım daha yeni yeni gidiyor. Gitmek mesele değildi galiba. İşin en zor kısmı dönmek. Dönmek zorundasın, biliyorsun. Dönünce neyi geride bırakacağını da biliyorsun. Gitmek mi zor, kalmak mı denir ya. Bence ikisi de zor abi. Efendim, Vedat Akçay bulamazsın diyelim. Ardından Yaren Doğan ve Can Feza gelecek. Arbede diyelim. Sevgili gönüldaşıma, yol arkadaşıma armağan etmiş olayım. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Gecenin, günün son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Ali Aslan bizlerle birlikte olacak. Toz Duman diyelim, ardından günün, gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve sıra geldi günün gecenin son şiirine. Sevgili Zuhal ablamız da uzun bir zaman sonra bizlere ulaştı ve dedi ki: hayırlı akşamlar Melih, sıradaki çalışma sana ve bizlere gelsin. Gürcan abin ve Harun'la eve dönüş yolunda sesindeyiz. Bizden selamlar, sevgiler, seviyorsun demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel şiiri sizlere de armağan etmiş olalım. Haydi bakalım.

bekledim sevdiğim. Ben seni, ölüm beni. Bekledim de gelmedin. Bu şehirde, bu vakitte, tam da bu yerde bıraktın ellerimi. Lakin ben sensizliği bir gün olsun düşünmedim. Bekledim sevdiğim. Zaman beni beklemedi de ben seni hep bekledim. Gelmedin. Tam da bu anda, bu mekanda, tam da bu zamanda kaçırdığın gözlerimi gözlerinde. Bekledim sevdiğim. Gelmedin. Bıraktım artık yazmayı. Sesimi duymayacağından, beni anlamayacağından, bize feryat figan ağlamayacağından, adım gibi eminim. Bekledim sevdiğim. Bekledim de gelmedi. Gelmedin.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Bu güzel çalışmayı şu saate kadar bana eşlik eden tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Bir de şunu deneyeyim istiyorum. Ben zaman zaman artık uzun zamandır aynı formatta program yaptığım için geceleri soru bulurken bayağı zorlanıyorum hangi konuda sorsam diye. Sesimi duyan, bana ulaşma imkanı olan dinleyenlerimiz konu önerilerini benimle paylaşırsa çok sevinirim. Birçok konuda da sorduk. Ama ortaya neler çıkacak merak ediyorum. Dolayısıyla Melih Sirit Instagram hesabından yarın için konu önerilerinizi bana gönderebilirsiniz gün içinde. Belki aralarından birini seçer, o konuyla alakalı soru sorarım. Yani hep şiir için dört kelime isteyecek değiliz ya. Bir de böyle bir şey istemiş olalım. Bakalım ortaya neler çıkacak. Efendim Feryal, Sepin bizlerle birlikte olacak. Masal diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşık Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sevgili Rüya da şu anda bizlere kulak veriyor. İyi yayınlar, şimdi açtım demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Selamlarımızı göndermiş olalım. Günel Hamdilli bizlerle birlikte olacak. Geceler ağlar diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman.
1: Her zaman en iyi.
0: En iyi.
1: En duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten el. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.